0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: başlıyor.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Emre Mutlu Show başladı. WhatsApp'ta başlamış. Emre Mutlu Show'un başladığını hemen. Nereden anlıyorsunuz ya? Çaktırmadan geliyorum buraya. Nereden anlıyorsunuz benim geldiğimi? Bir anda böyle günaydın diye anıracağımı sabah sabah. Tabii ki herkes bülbül gibi bir ses. Mesela Umut Akyürek gibi böyle sevda kuşun kanadında falan söylememi. Ama böyle anıran bir adam. Günaydın, günaydın. Evet, hoş olmuyor ama yapacak bir şey yok. Eldeki malzeme bu. Herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir sabah olacak. Saat 10'a kadar beraber olacağız ve konuğumuz da var bu sabah. Acaba günaydın müdürüm, ses gitmiş demiş. Yo, sesim yerinde ya. Ya dün biraz evet bağırdım ama bağırmadığım gün mü var ki benim? Geldim geldim demiş. Bir radyo ismi vermiş, onu söylemek istemiyorum ama onu kapattım demiş. Bunu bir tek sen başarabilirsin. Şao, teşekkür ederim. Sen bir cimi seçtin. İyi ki varsın, teşekkürler. Günaydın müdürüm, hadi nereye akıyoruz demiş. Nereye akıyoruz? Sabah 7.04'te akabileceğim tek yer yatak ya. Buraya geliyorum, o da maaşım çok iyi. Başka türlü beni buraya da getiremezsin, gözünü seveyim. Abi nereye akıyoruz? Abi daha uyumadık, dün geceden devam ediyoruz biz. Var değil mi öyle tipler? Günaydınlar, günaydınlar efendim. 7.04 geçiyor iken bu kadar kalabalıksak. Günaydın güzellik mi? Ya bu çocukla ben nasıl başa çıkacağım? Onur! Günaydın güzellik yazacağım bir tane. Hatun kişi bul kendini. Bana niye yazıyorsun oğlum sabah sabah? Günaydın güzellik. Günaydın aşkitom. Günaydın. Gözlerim radar gibi oldu sayende. 6 dedim açılıyor demiş. Sen de 6 tabii, Belçika'dan yazdığın için. Teşekkürler. Günaydın Emre Mutlu. Günaydın Emre müdürüm demiş. Günaydın, sabahlarımız güzelse sebebi sensin Emre. İyi yayınlar, selamlar. Abartma. Bak ondan sonra şımarıyorum. Sağım solum ayrı oynuyor, yapma. Bana veriyorsun gazı, veriyorsun gazı. Ondan sonra ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Şov yapıyorum yani. Hayır, şov yapamıyorum. Kendi kendime şov yapıyorum yani. Saçmalıyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın Emre. Günaydın ağam, nerede kaldın demiş. Nerede kaldın? 6.56'da yayı 7'de başlıyor ya. Sahurda mı geleyim, ne yapayım buraya? La ilahe illallah ya. Herkese hayırlı sabahlar.
1: Şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta, şeytan azapta.
0: Tarkanlandın.

0: Günaydın Poncik yazmış. Beyler. Ya. Kelli felli pos bıyıklı adamın bana Poncik yazması beni de yani etkilemiyor beni. Sen de benden niye yani. Günaydın Turtam, günaydın.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

kimler burada? Ama daha çok erken. Yapsam mı yoklama? Yapmasam mı? Yoklayayım mı sizi be? Yok ya, dur bir dakika, daha çok erken. 1.96 boyundaki Emre Ponçe'ye ben... Bir dakika, dur bir dakika. Arkadaşlar magazin çıktı bana, bir dakika. 1.96 boyundaki Emre Ponçe'ye benzetenler gözünde sorun var sanırım demiş. Niye? Büyük Ponçe'yimdir belki ben. Hiç görmedin mi? Simit var, simit var mesela. Bazı fırınlara girersin, tekerlek kadar simit görmedin mi hiç? O niye biliyor musun? Al, yi de doy agam, yi. Öyle simitler yapmışlar mesela. 3 filinta Emre. Yokla. Ne seviyorsunuz yoklamayı? Yoklamayı açacağım biraz sonra ama daha var. Daha şu anda 7-9 geçiyor. Çok erken ya. Bu saatte insan... Ya ben şu anda dinleyen olsam ya, başlarım senin 3'üne, 2'ne, 1'ine. Derim yani. Dur bir dakika oğlum, şimdi bindik arabaya. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın radyo camiasının yumruğunu vurup tüm sektörlerden ses getiren adam. Oğlum bu nasıl slogan ya? Ali Danacı. Slogana bak. Slogan gibi slogan. Bu sabah sizden çok tuhaf şeyler isteyeceğim. Ha, hatırlatalım hemen. Herkes suyunu bir içsin bakalım. Herkes suyunu bir içsin bak. Bu sabah kim hatırlattı suyu? Erhan Arabul. Arabul mu? Hocam meslek nedir? Arabuluculuk mu yapıyorsunuz? Abi soyad çok iyiymiş. Erhan Arabul. Ne iş yapıyorsunuz? Arabulucuyum abi. Rabbim nasip etti soyadımı. Ya da şey, arabuluculuk gibi. Erhan Arabul. Evin anahtarı nerede? Erhan nasıl olur? Erhan Arabul. Tamam, kötü bir şakaydı, kabul ediyorum, evet. Sıvadım şu anda, farkındayım. Tamam. Olsun ama olsun, iyi şakalarım da var. Bekle. Bekle bir dakika be. 0544-886-1886. Su mu kalır bu saate demiş. Ne demek? Oruçlu musun? Nasıl yani? 7-10 geçiyor saat, hemen herkes bir suyunu içsin, bir lıkırdatın bakayım. Ben hemen bir ASMR yapıyorum. Su ASMR'ı biliyorsun her sabah. Oh. Yapıştır gelsin, suyunu içmezsen bu yayını dinlemeye devam edemezsin. Banlarım seni bak. Herkes bir suyunu içsin. Sen erken içtin diye herkes o saatte içmek zorunda değil, tamam mı? Herkes saat istediği saatte suyunu içer bak. İnsanın canını sıkma sabah. Ben belki 7-11 gece su içmeyi seviyorum. Alarm kuruyorum belki, Allah Allah. Saat kaç? Ben bu saatte hayatta su içmem. Belli saatlerde içilmeyecek bazı içecekler var ama yani su için de bunu söyle. Su her saat içilir ya. İçiyoruz, tamam, için bakayım. İç bakayım suyunu. Yoklama daha başlamadı, gaza gelmeyin arkadaşlar. Günaydın demiş. Gelen bunca iltifattan sonra gözümün önünde pembe tütü ile bale yapan Emre Mutlu. Hayali geldi. Tütü mü? Yok mu yapay zeka ile bu hayali gerçekleştirecek bir delikanlı? Eğer beni tütüyle yaparsanız yapay zekada. Bak yemin ediyorum kahrımdan, bak yapmayın sakın beni, bana tütü giydirmeyin. Hayır. İstemiyorum böyle bir şey. Her sabah bir skandal yeter be. Al işte, yokla beni emoş yazmış. La havle la havle ya. Benim bizim bu tayfayı ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Arkadaşlar bana bak, tütü giydireni engellerim, söylüyorum. Messi'ye giydirmişler. Gerçekten gerçek hayatta Messi'ye tütü giydirmişlerdi. Ben bu arada tütünün ne olduğunu Messi'ye giydirildikten sonra öğrendim. Yapma. Sakın öyle bir görsel gelmesin, bunu kaldıramam sabah köründe bak. Kesin yapıyorsunuz şu anda. Eğer ben bunu bilmiyorsam adam değilim var ya. %100 şu anda en az 25 kişi yapay zekayla bana tütü giydirmeye çalışıyor. Benim bir fotoğrafımı bulup pembe dedi, bir de renk verdi. Allah seni kahretmesin sabah. 3'ün zamanı yok İstanbul'da. Tamam peki. Bakacağız biraz sonra, yoklamaya daha var. Sana da üzülüyorum Emre, hep zorbalıyorlar demiş. Zorbalıyorlar, ne yapalım, ne yapak, geldik düştük buraya, kucaktan kucağa geziyoruz. Herkes bir makas alıp bırakıyor, ben anlamadım ne olacağını ya. Leyler yapmayın, gaza gelmeyin. Al işte, daha dakika bir... İlk tütüyü sen mi giydirdin bana?
Beyler yapmayın, hayır. Bak herkes yazıyor yazıyor şu anda. Bak geliyor, ben biliyorum bombayı. Yapmayın beyler, sakın bak. Günaydın Emre, o da yakışır sana demiş. Günaydın Emre Oluyor, herkese günaydın, günaydınlar.

biliyorsun. 3-3-3 eyvah eyvah. Ya hakikaten mi ya? Dur bir dakika, Metin'im geldi, taklacı Metin'im. Müdürüm, tütüphanlarla ilgili operasyon yapabilirim. Bekle şimdi, bekle şimdi Metin. Metin benim müdür yardımcım. Ben bu iş yerinin müdürüyüm, Metin de benim en taklacı personelim. Çalışmaz, asla çalışmaz, çalışmayı sevmez. Çalışmaz ama çok iyi takla atar, çok böyle... Yağdanlık da diyebiliriz kendisine. Ama olsun, şeref duyuyoruz hepimiz. Yani ben de bu mertebeye böyle geldim. Ne demiş? 3 yazmış, sonra pardon 2 aşko demiş. Ya Caner, bana niye aşko diyorsun Caner? Allah'ın sözü. Yengeye yaz aşko diye, yeter be. Fotoğraflar gelmeye başladı. 3. Arkadaşlar bak, bana tütü giydirmeyin. Yapmayın bunu. Bunu kaldıramam bak. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Benim tütü giyimi eleştirecek adamın masasına yumruğumu vururum. Tütüyle kahveye yapmış beni kahvede. Yani bu kim ya? Ayhan Taş mı sağımdaki? Oğlum ben bu tütüyle bu kahveye girsem beni ne yaparlar biliyor musun? La havle ya, la havle ya. Günaydın 3 demiş. Metin'in köyündeyim, günaydın. Yağcılar köyü. Arkadaşlar Metin, günaydın Emrem demiş, günaydınlar Burcu, hayırlı sabahlar. Balkonda olanlar nereye bassın demiş. Ya bas kafana göre bir şey bas yolla ya, ben anlarım senin balkonda, o zaten yazmışsın. Ya çok buna kahırlanmayalım sabah sabah, acaba balkonda olanlar nereye bassın, 37'ye bassın balkonda olanlar, öyle bir tuş bulabilirse. Evet. Acayip konularımız var bu sabah. Değişik mevzularımız var. Bu sabah konuşacağımız çok şey var. Cımbızlara geçtiğimizde zaten yeteri kadar cımbızladım gerçekten. Bak dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe sırf sana benziyor diye 66-69 yazın anasını satayım, yazın. 69 ne oluyor kardeşim? Yoldayım, trafik yok. Pekala. Neredesin şu an? Kayseri'de falan mısın? İstanbul'da trafik nasıl olmaz be? Bakayım bir dakika, trafik durumuna bir bakayım. %38 Kayseri dedik, 38 çıktı, görüyor musun? 38 Kayseri miydi? 38 Kayseri mi? Vallahi bir dakika bakmam lazım. Eğer buysa bu bir işaret olabilir. Galiba Kayseri'ye taşınıyorum. Vallahi Kayseri'ymiş. Kayseri'de misin dedim. İstanbul'un yoğunluk oranı, trafik yoğunluğu yüzdesi %38. Burnuma da pastırma kokusu geldi bak. Allah'ın işine. Neler oluyor Emre, neler oluyor? Kayseri abi lütfen demiş. Lütfen derken ya, bunu bilmiyor musun ya? Lütfen yani. Şimdi Kayseri Kastamonu kavgası istemiyorum sabah sabah yine. Seversiniz. Abi pastırma bir defa Kastamonu'nun değil, Kayseri'nin. O Kayseri'nin diyen arkadaş özele gelsin de pastırma yesin Kastamonu. Kastamonu diye Kastamonu. Kastamonu ne ya? Evet, pastalı bir ilimiz. Çiçekler gelmiş sabah sabah. Salih'e teşekkür ederim. Abi orası bizim mekan en kral yerden, istediğin yeri ayarlarız demiş. Kayseri'den mi? Kayseri'den yer ayarlamak. Ve istediğinde İstanbul efendim. Hayda. Hadi buyur. Buyur. 0544-886-1886 İstanbul Efendisi'nin Türkiye'nin en değişik, en dengesiz, en neydi belirsiz, en saçma sapan şov programı. Emre Mutlu Show devam ediyor. Saat 10'a kadar birlikte olacağız. Güzel bir sabaha umarım beraber başlamış oluruz. Tamam anladık, pastırma görseli at. Ben pastırma daha önce gördüm, bir kere gördüm daha önce. Yemedim ama. Daha önce gördüm bir kere, fotoğrafını arkadaşım göstermişti. Fotoğrafını öpmüştük pastırmanın. Ne yapalım? Maddi imkansızlıklar yani. Daha önce aranızda pastırma yiyen varsa tadını bir

Evet. Kokalım ya pastırma, razıyım ya. Her gidenin ardından ağlayacak, susup her şeyi yakacak. Yaksıkları yanına... Sabah yoklamız devam ediyor. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp göndermeni rica ediyorum senden. Bakalım neredeymişsin? Bir görelim başım göğe beğersin. Reklama gideceğim, ardından buradayım. Kütüye tekle pastırma yerken... Ya... Ben daha bir şey söylemiyorum ya. Vallahi ben daha bir şey söylemiyorum. Reklama gideceğim, ardından buradayım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın. Şimdi radyoyu açabildim. Bir konu var demiş. Bir konu var mı kaçırdığım? Beylikdüzü'nden Ahmet yazmış. Henüz yok. Keşke trafiğimin tamamı böyle olsa demiş. Bir video atmış. Dur bakayım ne videosu bu? Neresi burası? Burası neresi ya? Biz niye buralardan gidemiyoruz ya? Ben niye işime böyle ormanların arasından gidemiyorum? Allah Allah. Burası ya Sarıyer ya Beykoz. Ben sana söyleyeyim. Nasıl anladım ama. Çok güzel, muhteşem bir bomboş yol. Maltepe'den selamlar. Tabii ki Maltepe'miz olmasa olmaz. Pastırma yiyenler beşe bassın demiş. Ya dur bir dakika. Tütü konusunu kaçırın demiş. Tütü yok arkadaşlar. Tütü konusu tamam. Ben Kurtlar Vadisi'ni izlerken böyle saat beklerdim demiş. Benim yayınımdan bahsetmiş. Canım benim, sağ ol ya. Teşekkürler de yani Kurtlar Vadisi. Ben bir dinleyeni sabah görürsem es geçerim. Öğlende görürsem merak ederim. Akşam görürsem eklerim. Beykoz demiş, Sarıyer değil. Tamam, dedim ki zaten ya Beykoz ya Sarıyer. Belli yani orasının Maltepe olmadığı ya da Levent olmadığı belli. Abi Ankara'da deniz manzaralı villa projemiz var. Reklam yüzü olur musunuz? Evet. Günaydın dolandırıcı, günaydın. Burası da Karaköy demiş. Karaköy'e bir bakalım. Oo. Yoğun akıcı. Bir de böyle bir tabir vardır trafik durumu anlatılırken. Yoğun akıcı diye bir tabir vardır. Orası da yoğun akıcıymış şu anda. Pekala. Yoğun akıcı, yoğun akmayıcı oldu videonun devamında. Buradan Beylikdüzü'nden Ahmet'e sesleniyorum. Tütü etekli Ebre'yi kaçırdın. Kapa çeneni be. Ne tütüsü? Portakallı anne kurabiyesi. Ayda. Ya bunları bana göz atın işte. Ben burada yutkunayım. Bu ne bu? Sen mutfağa gece mi daldın? El feneriyle mi girdin içeriye? Baksana şuna be. Allah size yazar. Sanki böyle gizli gizli gidip telefonun fenerini açarak... Mutfağı mı soyuyorsun bu? Nasıl bir portakallı? Dünden mi yapılmış bunlar? Çok yediğim için 55-55'e bastım demiş. Ah, Ender de gönderdi. Allah razı olsun. Günaydın, ballı soslu tavuk denemesi çok beğenildi. Ha, benim tarifim. Evet, baksana şuna. Ama bak işte bu, işte bu be. İşte bu be. Bir Emre Mutlu tarifi daha yapılmış. İşte sonuç burada ortada. Benim yaptığım, benim verdiğim tarifi Ender yapmış. Harika olmuş, harika. Yemin ediyorum bak, bakarken burnuma koktu. Afiyet şeker olsun. Günaydın lordum mu? Lan böyle bir ilk defa alıyorum ya. Bak beyler, beni böyle gazlıyorsunuz. Bak müdürüm anladım, amirim işte, ne bileyim, abim, dostum, canım, kardeşim. Lordum mu? Çağatane'den selamlar, selamlar. Emre günaydın, Silivri'ye bekliyorum demiş. Silivri'ye mi bekliyorsun? Bizim yeni Tokat damadı Ferit'e ayvayı yedin der misin demiş. Ayvayı mı yedi? Oyun. Tokat damadı. Tokat'tan mı damat, Tokat'a mı damat oldu? Sonra gidermiş her an. Gitme hey meczup uyan. Emre, video Beykoz'a ait değil, Maltepe Başabüyü'ye ait. Tamam. Emre abi günaydın demiş. Çatalca'da sıfır trafik. Gelmek isteyenleri bekleriz. İstanbul'un akciğeri burası. Gelmek isteyenleri bekle de sıfır trafiği görürsün iki gün sonra. Kaşınıyorsun şu anda.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya...

0: 20.000 liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Kölede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Hocam Bey yolcu ettim sana geldim demiş. Seni dinlemeye teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar kıymetli ya. Oraya sadece Maltepe gitse yeter demiş. Nereye abi? Konuları kaçırıyorum böyle geriden gelince. Ben WhatsApp böyle bir anda anlık okuma şansım yok arkadaşlar. Çok yoğun. Günaydın, geç kaldım, kusura bakma, hiç sıkıntı yok. Müsait bir zamanda demiş. Ha, tavuk yapacakmış. Peki. Yerük. Emre günaydın demiş. Bir ricam var. Fanatik Galatasaraylı öğrencilerimiz var demiş. Yaman Ordu, Mira Saygı, Hande Taşçı, ses verir misin? Vermiş oldum bu arada. Suları içtik mi lıkır lıkır? Sen neredesin? Sen neredesin sen? Ahmet Sesigür. Soyada bak.
1: Merhaba, ben Ahmet.
0: Hangi Ahmet?
1: Ahmet Sesigür.
0: Tanımamız lazım halbuki. Evet, yani sesle ilgili soyadlar genelde sanatçılarda oluyor bizde, biliyorsunuz. Tatlı ses, ballı ses, hoş ses, güzel ses. İbrahim Tatlıses'in soyadı bile çakma yani. Adamın normal soyadı tatlı ses değil. Ama var işte ballı ses, hoş ses. Var yani. Aklıma gelmeyen yüzlerce sesle biten bülbül ses. Ama tabii bu mesleki anlamda mesela benim soyadımı böyle radyolaştırsam mesela ya da komedileştirsem nasıl olur? Mesela sesle ilgili bir güzel ses, hoş ses, bir şey ses. Benim ne olurdu mesela mutlu... Mutlu makara, mutlu kakara, mutlu kikiri. Ne olurdu mesela benim su... Bak olmuyor, ses güzel, ses kısa ya. Üç harf ekliyorsun, bitti gitti. Ben ne yapacaktım yani mesela? Çok enteresan ya. Adnan... Evet. Adnan Şenses'i yanlış söyleyen birisi vardı. Adnan Şenses'i dili sürçmüştü bir muhabir arkadaşım. Emre Mutlu Ses. Şarkıcı olarak değil yahu. Emre Mutlucuk. Hemen bak şuraya bak, nasıl bak, görüyor musun hemen? Mutlu güzel bir Emre. Emre Sessiz Oğulları mı? Mutlu ve Maltepeli. Hızlı ve Öfkeli'nin devam filmi gibi. Ha, Emre Mutlu Efendim, bak bu olabilirmiş. Merhabalar, Emre Mutlu Efendim ben.

0: iş yapıyorsunuz?
1: Soyadımı duymadınız galiba. Duyduk da anlayamadık. Mutlu FM yazıyor orada. FM derken efendim anlamında mı? Arkadaşım Mutlu FM. Emre Mutlu FM ne olabilir mesela? Mutlu FM İzmirli misiniz? Efe'den mi geliyor?
2: Tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: Emre Mutlu Geveze. Git, Emre Gevşek Ses mi? Sen bir de bana diyorsun ki ben nereden yazıyormuş? Dur bir dakika. Artık İsveç'ten. Sen bir de bana diyorsun ki İsveç'ten geliyorum, beni havalimanından al, bir de bana Emre Gevşek Ses diyorsun. Bak şimdi. Sen dua et bak, havalimanında sana seni tekme tokat turşusu yaptıracağım. Öfkeli bir kalabalıkla geleceğim oraya. Arkadaşlar İsveç'ten biri geliyor, hazır mıyız? Cevap şu.
3: Hazırız kral.
1: Biz burada kaç kişiyiz biliyor musun? Burası İsveç'e benzemez. Dayımın oğlu. Mutlak mutlu oldu. Herkesi butlandırdım dün. But tarifi verdim. Mutlak butlan oldu o da. Yapacak bir şey yok. 0544-886-1886. Sana şimdi bir sabah mevzusu veriyorum. Sana bir sabah mevzusu veriyorum bakalım. Ne diyeceksin cevap olarak? Senden bir ricam var. Galerindeki, telefonundaki, iPad'indeki, tabletindeki ne kullanıyorsan en eski, kendine ait en eski fotoğrafı atmanı rica ediyorum. Sabah mevzusu değil, boyunca buna bir bakacağız. Kendine ait elinde olan en eski fotoğrafı at. Lütfen atama bak. Merak ediyorum. Evet, ben de çocukken saçma sapan fotoğraflarım vardı. Senin de olma ihtimali çok yüksek. En eski fotoğrafını atmanı istiyorum. Telefonundaki. Yani şu an elinin altındaki sana ait en eski fotoğraf. Yani bu şey bile olabilir. Ne diyorlar ona? Ultrason fotoğrafı falan, o kadar eski değil ama. En eski fotoğraf. Ultrason bizim zamanımızda yokmuş bile be. O kadar mı yaşlandık? Ne oldu bizim mezgite? Günaydın Emre Mutlu, bugün Merve Aşlak konuk olmayacak mıydı demiş. Hayır, son anda başka bir radyoyu tercih etti kendisi. Herhalde daha büyük bir ödeme yaptılar kendisine. Biz burada sadece poğaça börekle kendisine. Galerindeki sana ait en eski fotoğrafı istiyorum. Gelmeye başladı. En eski fotoğrafı embriyo atmış bana ya. Bunun daha eskisi de vardır. Pedere bir sor istersen. Sabah sabah. En eski fotoğrafım bu olamaz. Minik Eliza ile Eliz. Ana, bu fotoğraf ne zamandan ya? Hakikaten eski fotoğraflar gelmeye başladı. Keşke o günlere dönebilsek demiş. Kıyamam, böyle pozlar verdirtip elimize çiçek verirlerdi. Çok eski bir fotoğraf bu da gerçekten. Eski bakkallar mı? Hakikaten ha. Yakup Altay, vay be, bizi ne günlere götürdün ha. Baba bakkaldı herhalde muhtemelen. Vay vay vay vay vay vay vay. Bak sadece markalara baktığımda bile içim geçti, yemin ediyorum çok. Teşekkürler. 45 yıl önceden bir fotoğraf gelmiş. Yani Sevil Hanım, en eski fotoğraf dediniz, bu hafta Şarköy'de çekilmiş bir fotoğraf geldi. En eskisi buysa söylenecek bir şey yok. Ya beni ilk insan yapmış Allah aşkına ya arkadaşım. Ya bir şey soruyoruz şurada, bir şey soruyoruz ya. 2008'den bir fotoğraf gelmiş. Volkan vardı Fenerbahçe'nin kalecisi, onun bir fotoğrafı vardı. Ona benzemiyorsa hiçbir şey söylemiyorum bak. Kaleci Volkan Güneş Gözlüğü yazsana be. Gerçekten bak, bir dakika. Sana atacağım şimdi, bekle bekle. Kaleci Volkan Güneş Gözlüğü. Güneş, bak şu anda canlı canlı yazıyorum. Vallahi çıktı, dur bakayım. Bir dakika, Merve yanımda, Merve'ye soruyorum. Bak şimdi şu fotoğrafı bir bak. Şu fotoğrafla şu fotoğraf neredeyse aynı değil mi?
4: Aynı.
1: Yemin ediyorum aynı. Sana atıyorum bunu, bekle, dur bir dakika bekle. inan diye yani sallamıyoruz diye. Anla dur bir dakika. Şunu bir hemen bir. Sana bunu atmam lazım. Bu tebessümü yaşaman lazım. Ha bu bizim, tamam dur bir dakika. Nerede Volkan? Volkan'ın o saçma sapan fotoğrafları, dur bir dakika. Herkese mi attım şu anda ben bunu? Ha modaydı o zaman, biliyorsun yani. Modaydı tabii canım. O yüzden diyorum. Al attım, yolladım sana, bak şimdi. Aynısı mı değil mi? En eskisi bu abi demiş. Rahmetli babam elindeki benim demiş ham madde olarak. Babasının portakal yerken fotoğrafın... 1986'da rahmetli babasının portakal yerkenki fotoğrafını... Mizah şelalesi, günaydın, teşekkürler. 2014'ten bir fotoğraf var. Kim atmış bir dakika, 2014. Kıyaslama yapacağım. Yeni fotoğraf. Burcu 2014, 12 senelik fotoğrafta siz aynısınız. Bir tek saç rengin değişmiş. Maşallah. Günaydınlar, teşekkürler. 5 sene önceki telefonu aldığımda demiş, denizde. Bu nasıl deniz? Mars fotoğrafı gibi bu. Kapkaranlık bir şey, anlamadım ya. En eskiyi buldum demiş, ablam ve ben demiş, küçük olan. Özür diliyorum güldüğüm için. O zamanlar moda olan bir saç modeliydi muhtemelen. Gerçekten enteresan. Devam edeceğiz. 0544 886 1886 bana galerindeki en eski fotoğrafını atar mısın?

0: Herkes döküldü maşallah. 2014'te 22 yaşındaydım. Teşekkür. 2014'te 22 yaşında mıydın? 2014'te 22 isen şu anda 30. İşte matematik dehası Emre. 12 sene koyarsak üstüne 34 yaşındasın. Seni yaşlı, seni bizi anlayamazsın artık. Z kuşağı seni anlayamaz. 2019'muş en eski fotoğrafı. Bakalım neymiş 2019'daki fotoğrafı. Ne güzel, ne güzel, çok güzel anılar bunlar. 1999 demiş, annemin saçma renklerde içlik giydirdiği zamanlar. Oğlum Nusret değil mi bu ya? Nusret'i çocuk fotoğrafı değil mi bu? Vallahi benziyorsun. Kaderim benzesin be. İsmail teşekkürler. Oo, şimdi çok yakışıklı bir adam olmuşsun. O zamanlar da. 1991'den bir fotoğrafımız var. Her sabah sen bizi güldürüyorsun demiş. Bu sabah da biz seni güldürüyoruz demiş. Teşekkürler. Prenses bir poğaça alıp geldim, konu ne demiş. Ya bak. 1974 2 yaşındayım demiş. Abi bu fotoğraf ilk... Tarkan mı? Bir dakika, bir dakika. Detaylara inmem lazım. 1974'te 2 yaşındayken üstünde Tarkan tişörtü var. Ama sor bana bir, hangi Tarkan? Ya. Kartal Tibet'in Tarkan'ı, öyle her Tarkan'ı birbiriyle karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi bizim Türkiye'nin en büyük starı, en yetenekli, en benim en sevdiğim, en başarılı bulduğum megastarımız Tarkan ayrı. Kartal Tibet'in Tarkan karakteri ayrı. İkisini bir elma ile armutu karıştırmayalım. Ben karıştırdım. O benim kendi sığırlığım ama gerçekten Tarkan tişörtünü o senelerde bulmak.
1: Seviyoruz.
0: Bu arada saç kesimi yine aynı abi ya. Saç kesimine bakar mısın? Yine aynı değil mi? Yani o zamanlar acaba berberlere sözleşme mi yaptırıyorlardı? Yani sadece böyle kesebilirsiniz. Başka türlü... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yok mu? 9 tane saç modeli belirlemiş. Demiş ki bundan başka kimseyi... Ben, ya benim gibi tıraş etmeyeceksiniz ama bundan başka tıraş modeli olmayacak. Onun gibi. 1985. Vay vay vay vay vay vay. Burak Baran atmış. Burak be. Ah be kardeşim, o zaman saçlarım varmış be. Ah be Burak'ım be. Yılı 2004 demiş. 5 yaşındayım. Bakışların hedefi olma Emre abi demiş. Bakışlarımın hedefi olma. Bakayım fotoğrafı. Oğlum suça sürüklenen bu nasıl? Tövbe yarabbim, tövbe. Bu nasıl bir bakış? Kime kızdın bu fotoğrafı çekilirken? 1981 Ender Gonca. Ender Gonca değil bu. Ender Poğaça. Vakfı kebir ekmeği gibiymişsin Ender. Hakikaten yahu. Ne günlermiş değil mi? Bir fotoğraf geldi, sene 1989, yaş 7 demiş, yuvadan ayrılırken. Yuvadan ayrılırken mi? Ya ben aşırı detaycıyım ama en sağdaki siyah beyaz kıyafetli ablamız vücut geliştirmeyle mi uğraşıyordu? Kameranın açısı mı öyleydi? Onun yanındaki ablamız hiç fotoğraftan memnun değil. Onun yanındaki hanımefendi gayet fotoğrafa uygun ama en sağdaki mavili hanımefendi de yani fotoğraf çekim bitsin öyle şeyler anlatacakmış gibi duruyor ki. Bu arada önde duran iki çocuk bunlar İsviçre gibi, yani fotoğraf sanki böyle. Emel, onlardan kız olan sensin muhtemelen. Kız olan sensin, ne bu nasıl saçma bir şey. Yok, erkek olan. Kız olan derken yani o mavili olan sensin. Cümleyi doğru kuramadım. Çok güzel ama şey gibi değilsin. O zamanlar bile gülmek icat edilmemiş. O zamanlardan evet. Allah benim yüzüme güldün, Nusret'le alakam kalmadı demiş. Hakikaten bak buna katılıyorum şu anda kardeşim. Helal olsun. Günaydın abi demiş, 2006'dan bir fotoğrafını atmış. Elektrik çarpılmasından böyle düşmeden bir saniye önce böyle hani kabloya temas edersin ya. Öyle bir fotoğraf var. Gittik be abi demiş, yok be abi daha iyisin ya. Yani o kadar da bitmemişsin bence. Siyah beyaz elbiseli annem demiş, vatkalı elbise. Annenin maşallah var, inşallah sağsa Allah uzun ömürler versin. Rahmetliyse de Allah rahmet eylesin. Ya bir hanımefendi var, sürekli bana telli bir şeyler atıyor, böyle bahçe tel yani. Okula mı almıyorlar anlamıyorum bak. Bak dur bakayım, diğer fotoğraflara da bakacağım. Böyle bir bahçeden böyle bir telli melli bir yerler. Bulabileyim bakayım, dur bulabilecek miyim? Karıştırmıyorsam. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızda birazdan cımbızlara geçeceğiz. Yeni saate giriyoruz. Arkasından sevgili Merve ile sohbet edeceğiz. Yok hiç de öyle bir şey atmıyormuş, ben uydurmuşum. Saat başı geliyorum.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğunken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane, Zeytinburnu Haliç etkili. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutlu Show.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası ile alakalı ve yeni seçilmiş bir başkan, seçilmiş başkan Aziz Yıldırım'la alakalı efendim bir sürü spekülasyon var. Aziz Başkan yaşlandı diyorlar. Yok işte efendim kadrosu adam 17 bin oy mu kaç oy aldı bilmiyorum. Kendisi hattımızda, Aziz Başkan'a bir bağlayalım. Arkadaşlar hattımızda Aziz Başkan var. Bağlayalım bir. Alo başkanım.
5: Bir şey bağlayamıyorsunuz bak.
1: Özür dilerim.
5: Şey ya.
1: Başkanım özür dilerim. Arkadaşların hatası, kusura bakmayın. Hemen ben sizi beklettik galiba. Bir 6 saniye kadar beklediniz ama ne olursunuz affedin beni. Nasılsınız, iyi misiniz? Ellerinizden öperim.
5: Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim Aziz Başkanım. Tebrik ediyoruz öncelikle. Yani tekrardan başkan seçildiniz. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun.
5: Sağ ol, teşekkür ederim. Gerekirse taşın altına elimi sokarım dedim. Elimi soktum ya. Yapacak bir şey yok.
1: Kıymetli
5: mecbur
1: başkanım,
5: yapmak zorunda kaldım.
1: Kıymetli başkanım, yani ben bir Galatasaraylı olarak beni seversiniz, sayarsınız. Bilirim yıllardır bazen kızarsınız. Yok kilo ver, yok işte yürüyüş yap, spor yap. Sporla alakalı ol, bir şeyler hep dersiniz. Ben de gerçekten ellerinizden öpüyorum. Fenerbahçe'ye öncelikle başkanlığınız tekrardan hayırlı olsun. Nedir hocam başkanım, yeni projeler ne var ne yok? Nedir durum şu anda? Kısa bir sizden bilgi alabilir miyim?
5: Yani proje şöyle... Ya arkadaş bırakmamışlar ki ya, bize şey bırakmamışlar ya.
1: Neyi bırakmamışlar?
5: Derinlik bırakmamışlar. Derinlik arkadaş ya, ne yapmış bu arkadaşlar? Bilmiyorum ki, takımı ne hale sokmuşlar. Fenerbahçe'yi ne hale sokmuşlar ben anlamadım ya.
1: Başkanım internette çok dönen bir transfer müjdeniz var. Real Madrid'den bir futbolcu alacakmışsınız. Kim alacaksınız acaba?
5: Real Madrid'den ben şimdi onu burada söyleyeyim mi, onu mu istiyorsun?
1: Söyleyin başkanım ya, bir müjde olsun bizim dinleyenlerimize de, bir kıyak olsun ya, yani ağzınızdan çıkıversin ya kazayla, ne olacak yani?
5: Şöyle bir şey düşünüyorum ben, tamam mı? O golcü müydü ben?
1: Golcü şey, evet başkanım, golcü söylemiştiniz hatta bayağı döndü Reels'ları internette, Instagram'da.
5: Tamam, şimdi şey yapacağım. Kocaeli Spor'dan Serdar Dursun'u Real Madrid'e göndereceğim. Ondan sonra Fenerbahçe'ye getireceğim. O zaman ne oluyor? Real Madrid'den bize gelmiş oluyor.
1: Evet başkanım, doğru söylüyorsunuz. Yani önce Serdar Dursun'u Kocaeli'den gönderiyorsunuz, sonra geri alıyorsunuz. Bence çok mantıklı. Avrupa'dan bir transfer müjdeniz var mı başkanım?
5: Avrupa'dan da var. Tabii, olmaz mı ya?
1: Ama söylemek Avrupa'da... istemiyorsanız siz bilirsiniz. Gizlilik esasında yürütüyorsunuz. Ben biliyorum sizin stratejileriniz çok derin yani. Bu konuda çok titiz çalışıyorsunuz ama böyle İstanbul efendim dinleyenlerine şimdi, belki... Buyurun efendim, buyurun. Buyursunlar.
5: Ben söylüyorum bak, futbolcu söylüyorum. Ondan sonra gidip alıyorlar o adam. Bir şey uğraşıyorlar. Fiyatı yükseltiyorlar.
1: Doğru doğru başkanım. Ben buna karışamam sen, yani.
5: Mbappe. Mesela Mbappe.
1: Kim başkanım? Anlamadım.
5: Ağzımdan yanlışlıkla çıktı bak.
1: Tamam başkanım, artık ağzınızdan kaçtı da ben kim olduğunu duyamadım tam.
5: Mbappe.
1: Mbappe.
5: Aldım Mbappe'yi. İkide ekmek alıp eve gideceğim. Tamam mı?
1: Ha bu bizim... Anladım başkanım, affedersiniz, ben aklıma Pepe geldi, bu çizgi film var ya, onunla alakalı böyle bir dedim ki acaba bir latife mi yapıyorsunuz? Mbappe'yi inşallah.
5: Pepe'nin dedesini de alacağım, teknik direktör yapacağım. Onun da sağ kenarında bağıracak oradan, tamam mı? Pepe uzun oyna Pepe.
1: Başkanım.
6: Emre Mutluşoğlu da kısa bir ara. Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklamlar.
9: Garanti BBVA.
10: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
11: DTS uğraşır.
10: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
11: DTS ile ödenir.
10: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
11: DTS kovalar.
10: Güzel de ne bu ya DTS?
11: Dinleyelim.
12: DTS yani doğrudan...

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Alo.
6: Erman hocam.
5: Söyle hocam.
6: Erman hocam günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Hattımızda Erman Toroğlu var. Erman hocam destursuz aradım valla, kusura bakmayın yahu.
5: Ya sabahın köründe hocam, bu nedir hocam?
6: Erman hocam ne olursun beni mazur gör. Yan yana olduğun kıymetli bir isim de var. Onunla beraber böyle bir sizi yakalamışken bir istihbarat geldi bizim İstanbul FM'in efendim paparazzi hatlarına. Dediler ki yan yana iki tane kıymetli adam var. Çok kısa vaktinizi almadan bir şey soracağım Erman hocam. Müsait misiniz bu arada? Uyuyor muydunuz
5: sor.
6: Ben?
5: Sor hocam, sor. Dinliyorum ben seni.
6: Hocam dinliyorum. Şunu sormak istiyorum. Milli takımımız Dünya Kupası'nda ne yapar, nerelere gider, ne olur, ne biter? Böyle kısaca bir özet geçerseniz çok sevinirim ya.
5: Şimdi çocuklar iyi çalıştı hocam. Yani şu ana kadar iyi gittiler. Bundan sonra da tamamlarlar, ben sana söyleyeyim.
6: İnşallah İyi hocam ya. Ağzınız bal yesin ya, ne kadar kıymetli bir şey, ne kadar kıymetli yorumlar bunlar hocam. Bak bir şey söyleyeceğim.
5: Yalnız yani, bak.
6: Buyurun hocam.
5: Emreciğim bak, açılış başında gördün hocam, hakem Sampaio, Brezilyalı.
6: Hocam nasıl takip ediyorsunuz böyle açılış maçlarını? Helal olsun ya, işiniz bu demek ki, hakikaten mesleğin zirvesinde bir insansınız ya.
5: Şimdi hocam orada belli oldu. Bu hakemler bizim hakemleri götürmediler hocam.
6: Evet hocam.
5: Oraya ya sen bu Sampaio'yu oraya hakemliğe koyuyorsun. Bizim çocukları koymuyorsun. Nasıl olacak hocam? Nasıl olacak hocam?
6: Hocam haklısınız. Ne deseniz, izlediğiniz maçı ve yorumlarınızı, kıymetli yorumlarınızı zaten biz gördük. Hem internetten hem bütün mecralardan takip ettik. Gerçekten kıymetli yorumlarınız var. Fakat şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin başına hakemlerle ilgili bir iş gelir mi acaba sizce? Hocam hatta mısınız? Hocam duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar Amerika ile bağlantı yapıyoruz ya. Yani Amerika ile...
5: olur mu la?
6: Hocam pardon, sesiniz bir gitti geldi. Amerika'da olduğunuz için şu anda ben de bağlantıda bir sıkıntı yaşadım. Tekrar ne olursunuz sesiniz gitti, şurayı bir daha geçelim üstüne. Türkiye'nin başına hakemlerle ilgili bir iş gelir mi?
5: Diyorum ki.
6: Buyurun hocam.
5: Diyorum ki şimdi açılış maçındaki hakem Sampaio böyle.
6: Meksika maçı değil mi hocam bu?
5: Meksika, aynen öyle. Güney Afrika.
6: Evet hocam.
5: Meksika Güney Afrika. Ya hocam böyle kırmızı kart olur mu ya?
6: Hocam, bravo.
5: Bir de vardan dönüyor, açıklayacak. İngilizce mi konuşuyorsun? Portekizce mi konuşuyorsun? Lan nece konuşuyorsun? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Kimse bir şey anlamadı.
6: Hocam
5: açıklıyor bir de.
6: Ama
5: kırmızı kart diyecek adam.

0: Diyorum ya, yıllardır kabzımanlık yaptım. Ben de diyorum hocam, dinle ya.
1: Hocam dinliyorum, dinliyorum. Estağfurullah, siz dinlemeye mümkün mü ama...
0: Bak, Fatih Hoca da burada.
1: Heh, onu diyecektim. Fatih Hoca ile de şöyle bir kısaca bir konuşabilsem acaba, müsaitse. Bir telefon alma şansım var mı?
0: Veriyorum bir saniye ya.
1: Sağ olun hocam. Fatih Hocam.
2: Evet hocam.
1: Sevgili arkadaşlar, evet. Hattımızda Fatih Terim. Fatih Hocam, affedersiniz lafınızı böldüm. Fatih Terim hattımızda şu anda. Fatih Hocam, selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar.
2: Selamlar İstanbul FM dinleyicilerine.
1: Hocam çok
2: güzel. Kucak dolusu selam olsun.
1: Sizi kahvaltı sofrasında rahatsız ettik. Siz de maçı izliyorsunuz. Biz kahvaltı sofrasındayız. Siz belki akşam yemeğindesiniz. Amerika'dasınız. Maçları takip ediyorsunuz. Sevgili kıymetli hocam, öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız sıhhatiniz yerinde mi?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Güzel. İyi gidiyor. Çocuklar da inşallah iyi sonuçlar aldığı sürece biz daha da iyi olacağız.
1: Hocam, sizin öğrencileriniz, sizin tedrisatınızdan geçmiş öğrenciler bunlar. Milli takım nereye kadar gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Yani hakikaten sizin yorumlarınız çok kıymetli şu anda. Yani sizi şu anda on binler dinliyor. Ne olursunuz bize bir kısaca bir yorum yapın ya.
2: Şimdi şöyle düşünüyorum. Bizim grupta 7 puanla çıkarız diye düşünüyorum.
1: Öyle
2: gönül
1: mi?
2: Gönül isterdi ki 3'te 3 yapalım, gönül ister ama... Şimdi Amerika ev sahibi, bir katakulli olabilir. Yani şimdi
1: olur mu
2: ev sahibini
1: ya?
2: Koruma diye, ev sahibini koruma diye bir şey var. Yani İtalyanların bununla alakalı atasözü de var.
1: Hocam lütfen dinlemek isteriz. Nedir İtalyanların bununla ilgili atasözü?
2: Uno per lo sciare, drasia, la spenza pescara della sportino. Hocam, ev sahibiendo concerto, ev sahibiendo.
1: Hocam İtalyancası olmayanlar için bir Türkçesinde ne olur söyleyin, kurban olurum.
2: Yani şimdi İtalyanca nasıl bilmiyorsun ya?
1: Ben hocam niye bana... özür dilerim, ne olursunuz. Gerçek İngilizcem çok iyi ama İtalyancam maalesef affınıza sığınarak, yani tam olarak ne demek istediğinizi dinleyenlerimiz bir duysun.
2: Söylüyorum.
1: Lütfen tamam. Hocam buyurun.
2: Türkçesi kötü komşu ev sahibi yapar. Yani Türkçesi bu.
1: Hocam kötü komşu, yani Dünya Kupası'yla tam bağlayamadım ben. Affınıza sığınarak ben anlayamadım galiba ama... Sizi de kızdırmak
2: yani
1: istemiyorum.
2: İtalyanlar bunu kullanıyor. Ben ne yapayım?
1: Haklısınız hocam o zaman. O zaman haklısınız yani. Gerçekten. Yani çok da vaktinizi almayacağım. Erman hocamla kahvaltıdasınız. Son bir tane sorum var. Buna da açık yürekli cevap vereceğinizi biliyorum. Mutlaka biliyorum.
2: Evet.
1: Hocam, sor. Kıymetli hocam, Galatasaray'ın bugüne kadarki başarılarında o kadar payınız var ki, her şeyiyle ilgili, Galatasaray'la ilgili neler yapmadınız neler. Galatasaray'ın hala destekçisi, hala takipçisi ve hala taraftarısınız. Bunu biliyorum. Bir gün Galatasaray sizce, şimdi milli şeydeyiz, milli kamptayız, millilerimizle alakalı tedirginliklerimiz var. Onlarla ilgili isteklerimiz var ama Galatasaray'a belki bir gün bir daha böyle bir hani gelir misiniz, gelmez misiniz? Çok merak ediyorum hocam ya.
2: Şimdi Okan Hoca çok iyi gidiyor.
1: Desteğiniz eksik olmasın, sağ olun.
2: Galatasaray'a eğer yani geleceksek daha farklı şekilde geliriz. Yani artık hocalık çok
1: görev
2: fazla
1: bize düşerse mi diyorsunuz hocam?
2: Yani görev düşerse yaparız.
1: Yönetici
2: ama
1: olarak evet sağ olun.
2: Yani yönetici olarak olabilir. Şimdi gençler bak, Okan iyi gidiyor, Arda, Şerkeza.
1: Evet.
2: İyi gidiyorlar. Yani şimdi Galatasaray'ın geleceği parlak. Merak etmesin Galatasaraylılar.
1: Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ben şu kadarını söyleyebilirim. Ellerinizden öperim hatta yani gerçekten önünüzde böyle gerçekten saygıyla eğiliyorum. En sevdiğim Galatasaray'ın efsane hocalarından birisini, İsmail Baki, bu kadar güzel bir yetenek. İsmail abiye teşekkürler. İsmail Baki attığımızdaydı yine. İsmail Baki sağ olsun bizi kırmadı. Günlerdir bize
3: yayınımızda destek geliyor.
1: Sağ olsun.
3: Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle

0: Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
5: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir, bugün iyi uyanmıştım. Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş, bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çırpınıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu, dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerinde, öyle getiriciydi ki sevmek. Ki Karaköy Köprüsü'nde yağmur yağarken, bıraksalar gökyüzünü, kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Cemal Süreyya, saygı sevgi üstada.
1: Tempoyu biraz yükseltiyoruz, hadi bakalım.

Şimdi birazdan aranızda motorculara uyuz olanlar, olduğu gibi motorcu olanlar da var. Ya bir kadın gözüyle motor sürmek, İstanbul'da motor kullanmak ya da Türkiye'nin her yerinde motor kullanmak nasıl bir şey? Nasıl bir mevzuat bilmiyorum. Ben şimdi kendim motor sürücüsü değilim ama motorcu arkadaşların hassasiyetlerini dile getirmeye çalışıyorum. Festivallerine gittim daha önce defalarca. Sevgili Merve konuk bu sabah bize. Merve Açlak, onunla ilgili 6-7 dakika sonra konuşmaya başlayacağız ama konunun şuradan doğduğunu söyleyebilirim. Ben bir gün bir story attım böyle. Bizim A2 Teker var. Ünlü bir motor dergisidir yani. Buradan selamlarımızı gönderelim. Kendileri böyle bir camia yani. Motor bir tutku, başka bir şey yani. Benim anlayabileceğim bir şey değil. Çünkü motorum yok. Öyle söyleyeyim yani. Olsa aslında bir kere kask alıp bu gibideki ilk kan gibi motorcuların içine sızmayı ben de planladım ama... Sormak istediğim sorular var. Motor kullanan bir kadının İstanbul'da. Şimdi bak, çok enteresan bir şey yani. Motor kullanan erkeğe sormakla kadına sormak arasında fark var. Çünkü trafikte de hanımefendilerin çektiği zorlukları konuşuyoruz bazen, dile getiriyoruz. Yani mesela abi gitmiyor mu? Kesin kadındır. Tamam, olabilir yani. Herkesin her şeye yeteneği olması şart değil. Lakin motor kullanmak değişik bir tutku bence. Bu dövme yaptırmak gibi. Ben de bir taneyle başlamıştım. Ama motorculukta da böyle, ya ben bir tane pırpır alayım, markete gider gelirimle başlayıp sonrasında hiç başka boyutlara varıyor. Ama bir kadın gözüyle hem bir bununla ilgili içerikler çeken bir hanımefendiyle sohbet edeceğiz. Sizin de bununla alakalı sorunuz olursa beraber konuşmuş oluruz. Elbette daha önce Toprağı da bağladım. Toprak Razgatlıoğlu'nu bağladım. Kenan Sofuoğlu'nu bağladım. Onlarla da konuştuk yani bu işin nasıl bir şey olduğunu. Fakat bir de şehir içi yani bu City Drive denen şehir içindeki gezinme, buradaki bu yoğunlukla mücadele etme başka bir şey. Pistler başka bir şey. Toprağın söylediklerini hatırlayanlar vardır aranızda. Yani değişik bir mevzuat. Bununla alakalı konuşmak lazım. Özellikle bir hanımefendinin bununla alakalı nasıl bir gün geçirdiğini, neler yaşadığını, nelerle karşılaştığını ya da bu işin zorluklarını falan konuşmak lazım. Birazcık kendisiyle sohbet edeceğiz müsaadenizle. Sizin de bununla alakalı fikirleriniz varsa 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza lütfen bugünü yazınız efendim. Mesela bana hep şey diyorlar, abi sana var ya bir şapur alsak sana yakışır ha. Tam böyle şapur, benim böyle şey sakallar böyle göğse kadar falan böyle, anladın mı? Deri mont, üstünde hiçbir şey yok falan böyle işte, ne bileyim, barda kavga çıkaran. Böyle bir potansiyelim var görüntü itibariyle ama. Ben film zamanı gürbüzü çekerken motor eğitimi aldım. İyi de öğrendim aslında, bayağı da kullandım. O zaman sardı, hatta bir tane de o filmdeki motoru bana verdiler. Ben de başkasına verdim sonra. Anladım ki benlik değil. Ben dört tekerciyim aga. Aganiga, ben dört tekerciyim. Kendimi güvenli hissetmiyorum. Neden? Çünkü kendime güvenmiyorum. Yani motora güvenmek değil, olay kendime güvenmemek. Olur böyle bir tepem atar, bir gazlarım ederim, bir şey olur mesela hani. Trafik kurak, bir de şöyle bir şey var mesela, motorla giderken 30'la da kaza yapsan çok düşük bir hızda, Allah korusun, çok değişik şeyler olabiliyor. Bunları konuşacağız. Şarkıyı bir dinleyelim. Arkasından geliyoruz. Ayrılma bir yere.

0: Ya sen stüdyoya geleli 10 dakika oldu. Ayarı nereden biliyorsun? Kendine mikrofon ayarlıyor. Merhaba Merve.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Merve Haşlak bize bugün konuk oldu. Motor camiasının ne durumda olduğunu, en azından kadın motorcuların ya da işte motor sürücülerinin yaşadıkları zorlukları birazcık böyle bir konuşacağız kendisiyle. Öncelikle kendini bir tanıtır mısın bize?
1: Merhaba, ben Emre Mutlu.
0: Merhaba. Merhaba, ben de Merve Haşlak. Buyursunlar.
1: Yayından önce yapacağım dedim.
0: Evet. Güzel bir şaka. Güldür güldür. Evet Merve, motor kullanıyorsun.
1: Evet,
0: motor. Sosyal medyada içerik üretiyorsun bununla alakalı. YouTube kanalın var, Instagram'da videolar çekiyorsun ve motorla alakalı kadınların da motor kullanabileceğini, aslında hiçbir şeyden korkmayıp ne diyorlar ona? Özgürce, değil mi? Yani böyle
1: evet,
0: bir
1: korkularımızın üzerine gidip
0: motorla... Ne kadar zamandır?
1: 5 senedir motor kullanıyorum, içerik üretiyorum. Onun dışında, onun öncesinde fotoğrafçılık yapıyordum. Fotoğrafçılığa ilk başladığım zaman anneme, anne ben fotoğrafçı olacağım dedim.
0: Tamam.
1: Ve bana dedi ki, kadından fotoğrafçı olmaz.
0: Kadından fotoğrafçı olmaz ne demek ya?
1: O zamanlar yoktu. İlk başta tabii.
0: Eyvallah, sonra?
1: Sonra fotoğrafçı oldum. Anne bak fotoğrafçı oldum dedim. Aferin dedim.
0: Evet.
1: Hani olmaz dedim. Oluyormuş. Oldum. Motor kullanacağım dedim. Onun öncesinde bisiklet vardı kardeşimin. Bisikletini bana ver. Onunla işe gidip geleyim dedim. Yok dedi, başına bir şey gelir dedi. Boş ver. Dedim ki ben onu senden satın alacağım. Bana sat. O zaman...
0: O aile içi ticaret. Evet.
1: O zaman işler değişir. Araya paraya gidince öyle oluyor. O da sattı sağ olsun. Her taksitte canımı sıktı birazcık.
0: Taksitle sattı bir de yani. Bu biraz değişik geldi bana da.
1: İşte o zamanın 1200 lirası şu anda. 10 bin lira falan mı dedi?
0: Şu an bugünün parasıyla.
1: Aynen. Ondan sonra bisikletim çalındı. Sonra dedim ki bir şey alayım, ne alsam. Bisiklet aldım.
0: Ya şey sevdası mı bu? Yani böyle adrenalin isteği mi yani? Hani bir şey yapmak, hareket etmek, bir yerden bir yere, A'dan B'ye varmak için böyle bir aksiyonlu bir şeyler yapmak mı? Mesela niye araba ehliyeti alayım da araba kullanayım diye, niye motor? Ya seni ne cezbetti böyle?
1: Aslında araba kullanıyordum. 18 yaşında ehliyet aldım. Araba kullandım. Hatta dedemin Berlingo vardı. Marka verdim ama.
0: Önemli değil, evet.
1: Bir tane daha marka var yani, böyle eniştelerin kullandığı.
0: Evet evet, biliriz.
1: Öyle bir şey klasik, olduğu evet, için evet. Söyledim. Neyse, her cuma kaçırırdım ben arabasını. Öyle öğrendim. Sağ olsun dedeme dedim ki dede bana araba öğret. O da dedi ki şuradan gir. Şuradan gir deyince sağa mı gireyim, sola mı gireyim? Ben de düz gittim. Yani.
0: Şur neresi mesela, değil mi?
1: Yok yani? Yok, onlar yok. Dedem peki, Karadenizli.
0: Deden sen de Karadenizlisin.
1: Agresif birazcık. Evet, agresif.
0: Olabiliyor, olabiliyor, olabiliyor. Şunu sormak istiyorum sana. Yani motora başladıktan sonra bunu içeriye dönüştürme fikri, bunu insanlara yayma, kadınların da motor kullanabileceğini işte bir dergilerde ben okudum. İşte o A2 Teker, bizim sevgili Ahmet'in dergisinde de röportajların yayınlandı vesaire oldu ama yani kadınlara şunu söylüyor musun mesela, yani siz de kullanmak istiyorsanız motora binin, motor kullanın
1: diyorum. Yani onu diyorum ama zaten oraya gelecektim. Biraz konu da aldı. Bayağı bir gittim geriye.
0: Yok, bizim öyle akşam 7'ye kadar falan konuşabiliriz. Aa, iyi, vaktimiz var.
1: Çocukluğumdan başlayayım mı?
0: Başla mesela ilk önce deden nerede doğmuş falan böyle. Motora gel artık be!
1: Sonra neyse, bisikletim çalındıktan sonra dedim bir şey alayım. Elektrikli skuter aldım. Ondan sonra o da bozuldu. Bozulunca da dedim ki bir şey daha alayım. Ama bu artık başka bir şey olsun. Motor çok seviyordum. Videolarını çok izliyordum. Çok da heyecan duyduğum bir şeydi ama korktuğum da bir şeydi. Dedim ki ben bunu bir deneyeyim. Yaparsam artık yaparım. Bir denedim, gaz verdim. Aa dedim, ne kadar güzel gidiyor yani. Hani gaz veriyorsun gidiyor.
0: Ki yani bunu ilk defa sen keşfediyor olamazsın yani normalde. Mantığı o, gaz verince giden bir şey bu.
1: Evet,
0: ama heyecanlanıyorsun değil mi o zaman,
1: evet,
0: yani?
1: Evet, Merve Arslan dünyasında ilk kez keşfedilmiş bir şeydi.
0: Şimdi bir reklama gideceğiz. Ondan sonra kadınların motora ne kadar teşvik ettiğini, bunlarla alakalı motorun tehlikelerini falan konuşacağız. Hemen bir reklama gidelim, arkasından buradayız. Ayrılmayın dostlar bir yere.
2: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: içinden geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: devam ediyoruz. Merve Aşrak konuğumuz. Merve, kadın motorcular sence erkek motorculardan daha iyi sürüyor mu diye bir soru sormayacağım. Çünkü trafikte erkeklerle kadınlar arasında böyle bir gereksiz bir gerilim var. Mesela bir yerde bir trafikte bir şey oluyorsa kesin kadındır falan diyorlar ya. Bunun motor camiasında böyle bir ayrım var mı?
1: Bence motor camiasında yok. Çünkü erkek motorcular kadın motorcuları daha çok ya ne kadar güzel duruyorsun motorun üstünde diye gördükleri için.
0: Ne kadar güzel duruyorsun motorun üstünde. Anladım yani bu trafiksel sormuştum ben bunu ama hani güzel durmak ayrı. Ben motorun üstünde ben yani güzel durmak ayrı bir şey tabii ama.
1: Şimdi estetik açısından dedim yani hani güzel bir şey gözüktüğü için hani onların da gözleri bayram etsin diye.
0: Ay şunu sormak istedim hayır. Yani mesela atıyorum örnek veriyorum mesela biz biz veya siz diye ayırt etmek istemiyorum ama ben çok motor festivallerine gittim. Biliyorsun sen de işte Datça'ya gittim. Erde'ye gittim motor festivallerine falan. Motorcular birazcık sinirli sanki ya. Biraz böyle gerginler. Neden bilmiyorum. Niye öyle bir şey var? Üstünüze çok mu geliniyor trafikte? Öyle mi düşünüyorsunuz?
1: Valla biz kendi aramızda çok gergin durmuyoruz ama.
0: Hayır hayır. Araba sürenlere karşı.
1: Evet.
0: Yani her an böyle bir kavgaya hazırmış gibi.
1: Kaporta biziz ya. Belki ondan agresif.
0: Öyle oluyor değil mi? Kaporta insan oluyor. İşte o yüzden çok tehlikeli aslında.
1: Dört tarafımız her şeye açık.
0: Değil mi?
1: O yüzden biraz da gerginiz.
0: Çünkü Allah korusun en ufak bir kaza halinde maalesef insan bedeni çok büyük hasar görebiliyor. Peki şunu sormak istiyorum sana. Kadınların bu konuda denemek isteyen, cesaret etmek isteyen ya bundan yani neyle hangi motivasyonla başlaması? Mesela atıyorum şu anda 20 yaşında bir kardeşimiz diyecek ki ben işte motor kullanmayı çok seviyorum, çok istiyorum, hayalim bu vesaire. Senin çıkış noktan neydi de onlar nasıl yapsınlar? Ne olacak bu konu? Nasıl buralara gelecek yani? Ve şu anda senin motorunu gördüm. Bayağı bayağı ciddi. Hani böyle basit bir şeye de binmiyorsun.
1: Evet. Ben bir de birçok motor kullanıyorum. Yani 1300 cc ile Uçmakdere'ye de gittim.
0: Uçmakdere neresi?
1: Uçmakdere Tekirdağ'da bir yer.
0: Bir de Antalya'ya mı gittin? Bir şey anlatmıştın.
1: Antalya'ya gittim.
0: Wow.
1: Tek başıma.
0: Sonra?
1: O hikaye de güzeldi. Bir de böyle araziye girmeyi de seviyorum. Yani önceki Merve'ye baktığımız zaman hani çok hayaldi benim için.
0: Hı hı.
1: Çok korkuyordum bir kere. Video izliyordum sürekli. İşte nasıl kaza yapmamam gerektiğini izliyordum. Onun dışında uzun böyle seyahat videoları koymuş mesela bir saat. Onu oturup izliyordum ve heyecanlanıyordum. Diyordum hı hı. ki ya ben de kullanacağım, ben de seyahat edeceğim. Ve ben de video çekeceğim. Ama böyle hani şeydim yani çok da korkuyordum, heyecanlanıyordum. Sadece üzerine oturdum ve gaz verdikten sonra benim hikayem başladı aslında. Korkulacak bu kadar bir şey olmadığını gördüm.
0: Bana, bir güven kazanmakla alakalı
1: evet,
0: bir şey
1: evet.
0: Bu.
1: Yani bana sordukları zaman ya ben motora başlamak istiyorum ama çok korkuyorum dedikleri zaman diyorum ki bir kere dene. Hani deneme fırsatın yoksa da en azından bir sürücü kursuna git, kayıt ol. Ehliyetle almakla başla. Ondan sonra zaten orada verilen eğitimde sana güvenli bir alanda motor kullandırdıkları için hı hı. oradaki bütün korkuların geçmiş olacak yani onu da görmüş olacaksın. Bir de önce motor mu almalıyım ya da ehliyet mi almalıyım konusunda ben öncelikle ehliyet almasını tavsiye ederim.
0: Ya sen kendin önce motorda telefon tutacağı almışsın her şeyden önce. Ne anda diyorsun? Duydum ben bunu biraz önce.
1: Evet.
0: Unutmam bak arşiv affetmez.
1: Evet, evet.
0: Ama öyle başlanıyor değil mi yani ilk önce böyle bir ufaktan böyle bir hani değil en mi? Azından daha geliştirmek adına böyle bir şey almakla başlanıyor. Evet. Merve ilk önce motor telefon tutacağı almış motora.
1: Benimle çok dalga geçiyorlardı. Yani motorun mu var sanki niye aldın onu diyorlardı. Ben de diyordum ki önce onu aldım sonra motor alacağım.
0: Peki bak şimdi bir tane soru var. Demiş ki motorcu arkadaşlar arabaların kendilerine dikkat etmediklerini savunurken motorcular arabalara dikkat ediyorlar mı ya da yayaları düşünüyorlar mı demiş. Şimdi bak bu benim de sormak istediğim bir konu. Sen tabii burada bütün motor camiasını temsil etmiyorsun ama bir kadın sürücü olarak fikrini almak istiyorum. Mesela tersten girme, kırmızıda geçme, yaya yol vermeme, yaya geçidini ihlal etme, efendime söyleyeyim şeridi tersine kullanma, üstüne üstüne gitme, her yerden girerim kafası var. Bu normal bir şey mi sence?
1: Evet, normal değil. Şimdi bazı motorcu arkadaşlarımız bunu yapıyor ama hepsi de öyle değil.
0: Hepsi
1: yani.
0: Genelleme yapmıyorum ben ama evet, genelde nasılsa ben ufağım her yerden geçerim yani her yere girerim.
1: Yani kural tanımıyoruz, bilmiyoruz.
0: İşte bu yanlış bir şey değil mi?
1: Bilenler de var, yanlış evet, bir şey tabii evet, ki. Evet. Bilen de var, yapan da var, yapmayan da var. Ben de bazen yani kural ihlali yaptığım bir kere olmuştu.
0: Ceza. Trafik cezasını ödersin. Tabii aynen öyle.
1: Oturdum
0: aynen
1: öyle. Yani bir daha yapmadım.
0: Benim söylemek istediğim şey şu. Ben sana bahsettim ya biraz önce. Bana bir tane Arap motor çarptı.
1: Evet.
0: Hem de Boğaz Köprüsü'nün girişinde. Evet. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde. Ve düştü önümde takla attı motorla. Evet. Sebebi şu, emniyet şeridinden gidiyordu. İleride polis çevirmesini görünce birden şeride girmeye çalıştı. Benim arabamın sağ tarafına komple sağ arka çamurluk, sağ arka kapı, sağ ön kapı, ön çamurluğa kadar her tarafın hakkını verdi, Allah razı olsun. Sonra bir de takla attı üstüne. Ya iyi misin diye ayağa kaldırdım. Ayağı motorun altında kaldı. Kardeşim sen ne yapıyorsun dedim. Bak, ehliyeti yok, ruhsatı yok, hiçbir şey yok. Motorla yani adam sanki halüsinasyon gibi.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Ya tabii ki, ama Allah korusun onun vebaline gireceksin. Ben şeridinde seyrediyorum 30 kilometre 40 kilometre Boğaz Köprüsü trafiğinde. Yani başına bir şey de gelebilirdi ama motora binmek bence bu kadar basite indirgenmemeli.
1: Evet.
0: Yani alırım bir tane pırpır 30 bin liraya gezerim de olmuyor. Çok ciddi ciddi hayat faktörleri devreye giriyor.
1: Kesinlikle.
0: Kaza atlattın mı hiç, büyük bir kaza?
1: Çok.
0: Gerçekten mi?
1: Atlattım ve yaşadım.
0: Yani yaşadığının farkındayım şu anda, evet. Yani mesela atıyorum, örnek veriyorum. Bununla alakalı onlara vereceğim bir tavsiye var mı? Yani motor kullanan özellikle kadınlardan bahsedelim. Yani biz kadınlardan bahsedelim. Yani hani erkeklerle ilgili zaten ben akşama kadar story atıyorum, bir şeyler söylüyorum, tavsiye veriyorum genç kardeşlerime, ki ben motorcu değilim ama senin kadınlara söyleyebileceğin, mesela hanımlar araba kullanmaya benzemiyor birazcık böyle bir şeyler, tecrübeli birisi olarak ne söylersin onlara?
1: Bir örnekle gireyim. Ben de yeni başladığım zaman böyle çok heyecanlıydım. Gazı köklüyordum yani. Hiç durum yoktu. Fren tanımıyordum. Hı-hı. Ama tabii ufak tefek kazalar da oldu. Büyük kazalar da oldu. Kaza atlata atlata artık dedim ki bu bir aslında oyuncak değil. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani hani şakaya gelmez.
0: Hı-hı.
1: Çünkü küçük bir kazası çok büyük bir sonuç veriyor. Hani bütün ekipmanlara giy.
0: Evet, sana arabaya
1: bir şey,
0: benzemiyor.
1: Sana bir şey olmasa bile motorun bir kere pert oluyor. Masraf çıkıyor boş yere. O yüzden daha dikkatli böyle sürüş yapmaya çalışıyorum.
0: Hatta kadınlara mesela da park ettiğin motoru bırakırken bile başına masraf açabilirsin değil mi? Motoru düşürdüğün kesinlikle zaman yanı öbür tarafı ezilir, büzülür.
1: Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Motoru, hı-hı, park etmişim. Hı-hı. Adamlar motorumu yandan itmiş, yana devirmişler ya.
0: Yani o park ettiğin yerle de alakalı, araba sığdırmaya çalışmışlardır muhtemelen oraya, yani
1: orada
0: öyle bir şey.
1: Orada motor da vardı. Yani ben de bir motorun yanına koymuştum.
0: Hı-hı.
1: Öyle bir şey de yapmışlar.
0: Peki motor park alanları yeterli mi sence İstanbul'da?
1: Motor park alanları yeni yeni ben görmeye başladım yerler. Hani yok diyemem. Ama
0: benim de dikkatimi çekti bayağı, evet, bir motorlara yönelik park alanı açılmaya,
1: evet,
0: başladı.
1: Motorla giriş yerleri yapmışlar. Motora özel.
0: Hı-hı.
1: AVM'lerde özellikle görüyorum.
0: Güzel. Benim oturduğum sitede de mesela motorlara park alanı açtılar yeni.
1: Evet.
0: Çünkü mesela motor da bir taşıt sonuçta. Onu böyle bir yere park ediyor. Arabanın olduğu yere park ediyor ve zorumuza gidiyor. Aslında o da bir taşıt, o da bir sürücü. Diyorsun ki ya küçücük motoru olmaz böyle kardeşim, buraya niye park ediyor bu falan diyorsun. Ama adamın da hakkı yani, onun da vasıtası, taşıtı, evet, o. Ama bununla alakalı ayrı bir yer açtıkları zaman hem ergonomik oluyor hem daha böyle kullanışlı oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bak, bir mesaj yazmış Mesut kardeşim. MST yazıyor. Muhtemelen Mesut demiş ki, demiş ki bize, ki bu zaten aklımdaydı. Merhabalar demiş, konu motosikletse rahmetli demiş altın elbiseli adam.
1: Evet.
0: Barkın abiyi anmadan olmaz demiş. Ben kendisiyle tanıştıktan çok kısa sonra vefat etti. Gerçekten üzgünüm. Gerçekten biz kendisiyle hatta bir proje için buluşmuştuk, konuşmuştuk. Dünyanın en naif adamlarından birisiydi. Onunla ilgili bir bahsi geçsin abi demiş. Anmalıyız. Saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Onun motor camiasına kattıkları paha biçilmezdir diyor. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Sağlıcakla, çok teşekkür ederim hatırlattığın için.
1: Benim şöyle bir anım var. Motora yeni başladığım dönemlerde böyle geziyorum. Gezerken bir gruba denk geldim. Ve dedim ki ya bu gruba bir gireyim bakayım ne oluyor yani, ne yapıyorlar.
0: Bir de öyle bir şey var değil mi motor camiasında, evet, gruplar böyle bir şeyler.
1: Evet, ilk başlarda merak ediyorsun ama sonra girince bir şey yokmuş deyip geri çıkıyorsun yani. Çok
0: neyse, Allah'tan grubun adını vermedin de adamları rezil etmemiş olurum. Öyle var ya, ben bazen görüyorum mesela şehirler arası seyahat ederken böyle 30-40 motor böyle bir yerde şey diyorlar mesela, bilmem nereye gazlıyoruz, öyle bir tabirleri de var yani.
1: Birbirlerini gaza getirip gazlıyorlar.
0: Senin dahil olduğun böyle bir
1: grup vardı, evet. Hmm. Bir önceki grubum vardı ama ben daha çok yalnız sürmeyi seviyorum. Yalnız sürmek daha keyifli geliyor bana. Çünkü tekerin dönme saatini sen ayarlıyorsun.
0: Değil mi?
1: İstediğin yerde mola verebiliyorsun. İstediğin evet. manzarada durabiliyorsun. Benim için bunlar daha önemli. O yüzden yalnız sürmek bana
0: peki
1: daha
0: kışın
1: güzel.
0: Motorla alakalı, kışın çetin şartlarında motor kullanmak yani normal mi? Yani kışın kullanıyor musun?
1: Kullanıyorum.
0: Karda, çamurda gerçekten evet. mi? Ya bu motorunla da alakalı bence ya. Yani
1: gülme sebebim zaten şu. Kışın zaten tamamen böyle dışarıdan baktığın zaman erkek gibi duruyorum yani. Yağmurluk.
0: Ya olayın estetik kısmını boş ver de şey için merak ediyorum yani. Mesela yaz kış motor kullananlar var. Benim tanıdıklarım var. Oktay diye bir dostum var benim. Oktay Mert, selamlar göndereyim buradan ona. O mesela yaz kış yağmur çamur fark etmez. Motorunun markasını vermiyor, ona güveniyor. Ya diyor ki senin arabandan daha güvenli bu diyor. Merak etme diyor. Onun diyor, nasıl olabilir? Ben dört tekerim, sen iki tekersin.
1: Çünkü bakımlarını yapıyor, biliyor. Heh, her
0: şimdi konuyu biliyor. Oraya getirmek evet. istiyorum. Yani ne yapılması gerekiyor? Motorların bakımı, işte bütün güvenlik önlemleri, kaskın, aletin, edevatın ne varsa.
1: Şimdi bakımlar önemli. Öncesinde ben mesela bir motorum vardı, hiç bakıma sokmuyordum. 10.000'e kadar sokmadım. Sonra tekerlek kilitledi, beni düşürdü ve kaza yaptım. Sonra tabii ben yavaş yavaş böyle sektöre de girmeye başlamıştım. Hı-hı. Ondan sonra daha da öğrendikçe motorun bakım için önemli olduğunu, ya motoru bakıma sokmak o kadar önemli ki rodaj bakımı dediğimiz o ilk bakım, ondan sonra 5.000 bakım, 20.000 bakım, ağır bakımları falan, bunları düzenli yapmak çok önemli. Çünkü motosiklet gerçekten ne oldu?
0: WhatsApp'a baktım da neyse, evet.
1: Motosiklet gerçekten böyle hani şakaya gelmeyecek bir cihaz. Araç yani.
0: Seninkisi kaç cc?
1: 250 cc.
0: Ama bu arada 250 cc ile buradan Antalya'ya gitmişsin yani. Benim arkadaşımın babası 70 yaşındadan Bodrum'a gitti geldi. Ya su soğutmalı mı, hava soğutmalı mı? Bir tek motorla ilgili 500, bildiğim soru bu.
1: 500 cc ile gittim ben Antalya'ya.
0: Öyle mi?
1: Aha. Kendi motorumla gitmedim.
0: Galiba bildiğim kadarıyla hava soğutmalı cihazlarda daha sıkıntı çekiyorsun. Daha mola vermen gerekiyor vesaire, değil mi? Öyle bir şey oluyor.
1: Ya durmadığın sürece sıkıntı yok diyorlar hava soğutmalıda. Çok mola vermemek lazım hava soğutmalıda. Çünkü havayla soğuyor ya motor.
0: Hmm, o yüzden anladım. Hele ki sıcaklarda daha da beter olabiliyor. Saat başına gidiyoruz. Birazcık daha devam edeceğiz sohbetimize. Teşekkürler. Azrail.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç Merter, Şirin Evler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprü kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

taraftayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derine iniyoruz.

Evet. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Birazcık daha motor dünyası ile ilgili sohbetimiz devam edecek. Arkasından cımbızlara geçiyoruz. Hem ne cımbızlar.

0: Beyler. Sabah mevzusu.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyon

0: birlikte bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
4: Burası İstanbul FM.

Günaydın, kolay gelsin demiş. Günaydını mı kaldı millet, öğlen yemeğini çıkacak neredeyse. Saat olmuş kaç? Bak yapay zeka ile beni şapırcı yapmışlar ya. Allah bu yapay zekanın tepesinden vursun vallahi.

0: Arkadaşlar. Ya siz var ya çok tehlikeli bir ekipsiniz. İyi ki misafirimizsin. Sevgili Merve, şimdi kadın motor kullanıcı adaylarına söyleyeceğin bir iki mesajını alalım bakalım. Senin profesyonel bir motorcu olarak ne söylemek istiyorsun onlara?
1: Kadınlar korkmasın, her şeyi başarır, isterse her şeyin en iyisini yapar. Çok da güzel kullanırlar. Korkmasınlar, denesinler, denemekten korkmasınlar ama sadece şuna dikkat etsinler. Öncelikle eğitim almaları, ekipman kullanmaları.
0: Çok önemli değil mi bu eğitim olayı?
1: Çok önemli. Onun dışında trafik kurallarına uyması önemli. Yani bir maceraya kapılmasın, bir anda gaza gelmesin ki gelmiyoruz. Sıklıkla erkeklerin yaptığı bir şey olduğu için.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Mesela atıyorum ben mesela ya hanımefendi ya da beyefendi fark etmiyor, erkek ya da kadın. Motor kullanmaya sevdalandım ve merak ediyorum falan. Neyle başlamam lazım yani? Hani bunun bir şeyi mesela gidip 250'lik bir motorla başlayabilir miyim? Hayır. Değil mi?
1: Biz bunu çok tartışıyoruz aslında. Herkesle konuşuyoruz bunu. Bence bir CC fark etmiyor. Sen neyle başlamak istiyorsan onunla eğitim alıp onunla öğrenebilirsin. Ben mesela skuterle başladım. Pişman mıyım? Pişmanım. Keşke hani diyorum ki test motoru diyorum. Vitesli bir motorla başlasaydım ve daha yüksek bir CC ile öğrenseydim. Çünkü motor almaya karar verdiğimde, iki kez karar verdiğimde vitesli motor kullanmıyordum. Ve çok sonradan kullandığım için de geçerken de böyle bir bayağı bir şey oldum yani, hani geciktim.
0: Anladım, anladım. Yani şey gibi, yani istediğin, seni doyuracak, senin en sevdiğin, kullanmaktan en haz aldığın cihaza geçene kadar vakit kaybettiğini düşünüyorsun. Evet, anladın mı? Evet. Doğru. Ha, evet.
1: Yani ben de böyle. Fiyatlar da yükseldi. Onun dışında mesela ben maxi scooter alırken bir beğendiğim bir vitesli bir motor vardı. 750 cc. Onunla arasında kalmıştım ama korktuğum için onu alamamıştım. Fiyat da hemen hemen aynıydı. 50 bin lira fark vardı aralarında. Şu anda onun fiyatı neredeyse 600 lira çıktı. Benim motorumun fiyatı şu an 495'lerde falan.
0: Maddi anlamda da bir üstteki level'a atlamak için onun eğitimini almak şart diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Peki sana son bir sorum daha var. Türkiye'de malum bir sürü yemek tedarikçisi, market tedarikçisi kurumlar var ve bunların tedariğini sağlamak için bir sürü kardeşimiz ekmek parası kazanmak için yollarda ve motorların üstünde. Dolayısıyla ben burada çok güvenli bir sürüş olduğuna, çok böyle önlemlerin alındığına çok inanmıyorum. Onlara bir tavsiyem var mı? Mesela ben bir tane kardeşimize bir tavsiyede bulunmuştum. Onu burada söyleyemem. Ama sen bir kadın gözüyle nasıl bir tavsiyede bulunabilirsin? Herkesin motora binmesi şart mı? Ve bu işten para kazanan insanların, yani ekmeğini buradan, ekmeğini kuryelik yaparak kazanmaya çalışan arkadaşlarımızın ne, hangi kurallara nasıl uyması lazım, ne yapması lazım? Bir senden böyle bir de tavsiye alalım, ondan sonra kapatalım yavaşça.
1: Aslında bu arkadaşlarımıza bir süre veriliyor ve bu süre içerisinde bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Onlar da kendi kendilerine göre haklılar aslında.
0: Elbette
1: o
0: ki.
1: O yetiştirme şeyleri, yani bir sayı belirliyorlar mesela, o sayı üzerine para kazanıyorlar.
0: Mesela günlük diyorlar ki işte 50 paket atman lazım. Kesinlikle. Gibi değil mi? Kota koyuyorlar.
1: Bu da tabii ki de bir insan olarak yani dayanamayacağımız bir şey aslında ama onlar bu stresin altında bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar.
0: Karda, kışta, yazın, evet, sıcakta.
1: Motorun üzerinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani biz mesela bir gün boyunca bunu denesek bizim psikolojimiz alt üst olur. Çünkü doğru, hiçbir şey yapmıyoruz yani, normal motor kullanıyoruz. Ama onlar bu psikolojiyle bunu yaptığı için birazcık daha zor ve daha böyle trafiğin içerisinde daha hızlı olmaya çalışırken aslında yanlış şeyler de yapıyorlar.
0: Ben tersten onları, girmeler, kaldırımdan gitmeler vesaire.
1: Evet, bazen anlıyorum ama bazen de tehlikeli bir duruma giriyor. Mesela kırmızı ışık olayımız var. Bu aralar çok fazla kaza görüyorum. Buna da değinmek istiyorum. Sarı ışık yandıktan sonra kırmızı ışığa geçtiğinde araçlar durmuyor. Ben bir dakikada olsa, 10 saniyede olsa geçerim deyip geçiyorlar ve çok büyük kazalara yol açıyor bu da. Bence buna da dikkat etmek gerekiyor. Trafik affetmiyor yani.
0: Emniyet şeridi konusunda ne diyorsun? Yani emniyet şeridinden giden arkadaşlarımız.
1: İstanbul valisi bir motorcu olduğu için zaten bize öyle bir ayrıcalık tanıdı. Hani inisiyatif sağladı aslında. Öyle bir kural yok. Emniyet şeridinden geçebilir motorcular. diyemeyiz. Ama gitsinler çünkü trafiğin içerisinde beklerken çok fazla egzoz kokusuna maruz kalıyoruz. En azı indirmek için bunu müsaade etmişler. Emniyet şeridini motorcu...
0: Tolerans tanımışlar gibi yani
1: kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle ama bazı motorcular da ya bizi geçmeye çalışıyor. Motoru motorla geçmeye çalışıyor. Ya, o... Sollamaya çalışıyor.
0: Evet evet maalesef. O mesela yazlık bölgelere giderken kamyonlarda görüyorum ben onu. 20 ile giden kamyonu 21 ile sollamaya çalışan. Ve böyle 3 ay falan süren o yani yolun çok enteresan ya çok evet. Enteresan. Instagram'ım var Merve Haşlak diye seni bulabilirler.
1: Merve Haşlak alt tire.
0: Tamam YouTube kanalında var.
1: Merve Haşlak olarak YouTube kanalında da varım.
0: Teşekkür ederiz. Güzel bir sohbette en azından kadınların motora bakış açılarını.

0: ve bu işten para kazanan dostlarımıza Allah kaza bela vermesin. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Teşekkürler
1: ben
0: Merve.
1: Sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beni rica davet ederim. Ettim. Geldim.
0: Rica ederim. Ne demek, ne demek.
1: Güzel bir vakit geçirdim. Çok seve teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ayrılmayın.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar?

0: devam ediyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

Evet. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım şöyle bir. Cımbızlara geçelim artık. Ne oldu bu İngiltere'den gol şov diyor. Hırvatistan'ı 4 golle geçti İngiltere ama Hırvatistan 2-2'yi yakaladıktan sonra içimden bir ümit. Ben açıkçası Hırvatistan'ı tutuyordum yani. Herhangi bir sebepten dolayı değil ama niye İngilizleri tutayım yani hani. Maçın başında bir penaltı oldu. Penaltı golle sonuçlanmadı ama tekrar ettirildi. Tekrar edilmesinin sebebi de bir kural hatası yaptı. Livakovic Fenerbahçe'den tanırsınız. Sonrasında goller ardı ardına geldi ve 2-2'yi yakalayınca Hırvatistan arkasından İngiltere 2 gol daha buldu. Rashford ve Bellingham'ın golleriyle. Dolayısıyla L grubunda gol düellosuna sahne olmuş oldu. Toplamda 6 gol seyretti Dünya Kupası izleyenleri. Değişik bir maç oldu ya. Gerçekten değişik, bol gollü mücadeleler inşallah seyrederiz ama işte milli takımımızın maçı var. Cumartesi sabahı. Umarız onlardan da şu 6 puanı alın be. Şu gruptan çıkın be çocuklar. Güveniyoruz. Hatta eminiz. 2 maçından da 3 puanla ayrılacak millilerimiz. İlker'in günahı olmaz. Fatih Terim ile İbrahim Hacı Osmanoğlu birbirlerine girdiler. Gereksiz bir polemik bence. Fatih Hoca'nın değeri, kıymeti tartışılmaz. Ama ben de Hacı Osmanoğlu'nun yorumlarını biraz sert buldum. Fatih Terim'in söylemleri çok abes değildi. Dolayısıyla bakacağız ne olacak, ne bitecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde görmüş olacağız. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Henüz daha yolun başındayız. 6 puanla rahat rahat çıkarız bu gruptan. Önemli olan bu iki maçı kazanmak, çocukların morali yüksek.

konuşuyoruz, görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Çok güzel işler yapacaklarına eminim. Şu iki maçı da evvel Allah'ın izniyle aldıktan sonra bence biz yaparız. Bizim çocuklar yapar. Yaparız, bilirler.

0: devam ediyoruz. Efendim 2 yaşında kitap okuyan 5 dilde sayabilen dünyanın en zekileri arasına giren 5 yaşındaki Joseph'ten bahsedeceğim şimdi. Daha 5 yaşına bile basmadı ama yaptıklarıyla dünya gündemine oturmuş. 5 dilde sayı sayabiliyor, akıcı şekilde kitap okuyabiliyor ve satrançtan kodlamaya kadar birçok alana ilgi duyan Joseph Harris Brittle dünyanın en zeki insanlarının bulunduğu Mensa'ya kabul edilmiş. Beni de daha önce kabul etmişler de ben gitmedim, babam göndermedi. Uzak diye, oğlum dedi ne işin var, koca Mustafa Paşa'da bir okula yazıl işte dedi. Beni çağırdılar normalde, ben 5 yaşındaydım. Daha konuşamıyordum ama. Dediler olsun bu ileride konuşur, bunu alalım biz. Sonra ben ilkokulda falan, ilkokul 1. sınıfta başladım. Baba anne. İngiltere'de dünyaya gelen Joseph Harris Brittle henüz 3 yaşında basmadan ortaya çıkan yetenekleriyle dünya çapında tanınır hale gelmiş. Sosyal medya efendim, sosyal medya acayip bir şekilde parlatıyor insanları biliyorsunuz. Allah'ın 40 yaşındaki kalecisinin bile 10 milyon takipçisi oldu. Bilsem 10 milyon olacağım bak, yemin ediyorum o şutları ben de kurtarırdım, kaleye soksunlar beni. 2.3 milyon ama yetmiyor. İnsanoğlu işte doyumsuz. Okuma, matematik, müzik ve yabancı dillere olan ilgisiyle öne çıkan minik çocuk dünyanın en yüksek IQ'lu kişilerini bir araya getiren Mensa'ya kabul edilerek rekor kırdı. Söylemiştim ben de daha önce Mensa'ya çağrıldım, uzak diye babam göndermedi. Yalan yok, istiyorsanız sorun Mensa'ya, telefon açın. Telefonu vereyim Mensa'nın. Ben gitmedim yani, öyle her çağrılan yere gideceksek. Bu çocuk da akademisyen anneme babanın 23 Kasım 2021 doğumlu oğlu yani Joseph 2 yaşındayken Mensa'ya kabul edilmiş. Böylece kuruluş tarihindeki en genç erkek üye unvanını elde etmiş. Mensa'da bir akademi efendim, böyle toplumun üst düzey zekasına, IQ'suna sahip kişilere özel eğitimler veren, yani beni de daha önce çağıran, tekrar söylüyorum bunu. He inanma he, yalan söylüyorum ben he. He Mensa beni çağırmadı, tamam he, he tamam, sen doğru söylüyorsun, tamam. Tamam benim IQ'm 165 değil, tamam kanka he, tamam sen doğru söylüyorsun kanka, tamam tamam kanka. Ya çağırdılar da inanmıyor musunuz ya? Ciddi diyorum ya. WhatsApp'ta duruyor, Mensa'nın sahibi aradı beni. Emre'cim dedi, Türkçe konuşuyor bu arada, acayip Türkçesi çok gelişmiş. Müthiş. Yalçın alacağız sevgili Yalçın. Kulağıma niye tıklıyorsun? Ben senin kulağına tıklıyor muyum yayın sırasında? Ya sabah sabah tıklayacak başka bir yer bulamadım benim kulağıma tıklıyorsun. Bak şimdi ya. Yani arkadaşlar, inanın samimiyetimle söylüyorum. Ya yalan diyorsam başka bir şey demiyorum ya. Her geceme. İnanma, tamam tamam ben yalan söylüyorum. He tamam, beni Mensa'ya çağırmadılar, tamam. Tamam sen doğru söylüyorsun, tamam. Ben sana sabah sabah burada kaç on binlerce insanın önünde yalan söylüyorum, sen bana inanma, tamam ya. Tamam. Ha Mensa değilmiş beni çağıran, bir dakika. Mansa'ymış, bir dakika dur. Sanayi şey, orası mıydı? Ben dur ismi karıştırdım. Sanayiden çağırmışlar beni, bir dakika. İsim benzerliği olabilir, Allah Allah. IQ'm yüksek diye belki orada kaynak maynak yaptıracaklardı bana. Allah Allah. Hiçbir şeye inanmıyorsunuz ya. Neyse bu çocuk daha 1 yaş 9 aylık yani 2 yaşına daha gelmeden önce acayip yetenekleri varmış. Ben niye anlatıyorsam bunu, bana ne elin bebesinden, aferin yolu bahtı açık olsun. Tamam çocuk, ha en zeki sensin, ha ha. En akıllı sensin, tamam. Çocuğa okey mi oynatıyor? Bu ne? Çocuğu okey mi çağırdı? Taş mı saydıracaklar? Mavi dokuzu sende mi? Şşş. Joseph. Mavi dokuz sende mi? Taş göz yap bana. Vallahi helal olsun. Aynı benim küçüklüğüm gerçekten. Bak yanlış anlamayın bunu. Kendimi toplumdan ayırt etmek istemiyorum ama aynı benim küçüklüğüm, dahi yani. Ben de dahiydim küçükken. Gerçekten bak ciddi söylüyorum. Mahallede bisiklet çalmayı ilk ben icat ettim. Para üstü alırken tırnak atmayı paraya ben icat ettim. Ben de çok... 6 defa mı tıkladı Yalçın? 6 defa tıkladı, evet o da öğrenmiş. Emre üstün zekalılara yakın yayın yaptığını düşünsene demiş. Düşünüyorum. Fotoğrafına baktım, üstün zekalı bir hanımefendi şu anda. Kolunda kelepçe mi, bileklik mi ayırt edemedim ama yani o... Neyse yani sonuçta üstün zekalı... Arkadaşlar ben üstün zekalıyım diye bak beni zorbalayacaksanız... Benim IQ'm 74 bu arada, bak 74. 100 üzerinden. Anladın mı? Cenab-ı Allah vermiş. Ne yapacaksın Allah Allah ya? Birazcık takdir etmeyi öğrenin ya. 73 sınırı zaten demiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten 73 sınır değil arkadaşlar. 97 falan sınır. Şempanze zekası o. 98 olan yani biraz daha şempanzeden birazcık daha... Benim 73 çıkmış olabilir. Teste yanlışlık var. Allah Allah. Ama Mensa değil, Mansa çağırmış beni yani. Burnum mu uzadı? İlla şaka mı yapayım bununla alakalı? Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Burnum niye uzasın? Sen bayağı aşağıda kalmışsın demiş. Kelepçe lazımsa getireyim mi? Arayacağım ben seni. Dur, numaranı kaydediyorum. Seni her halini seviyoruz. Teşekkür ederim. Bu şey anlamına geliyor. Yani aklım basmıyor ama yine de sağ ol, sağ ol, var ol. Arkadaşlar bakın, bazı şeylere inanmıyorsunuz. Ben diyorum mesela, atıyorum örnek veriyorum. Geçen de anlattım. Jeff Bezos beni aradı. Emre'cim dedi, işte bir uzay projemiz var, senin bunun başında bulunman falan. Ben dedim radyodayım sabahları abi, gelemem, erken kalkamam, işte yok buraya seni yerleştireceğiz. Bunları anlattığım zaman Zuckerberg'le olan telefon konuşmam biliyorsun. Elon Musk'la olan davam biliyorsun. Mahkememiz var. Sultanahmet Adliyesi'nde görülecek. He he tamam yedik, he he tamam yedik yazmış. Ya ben burada yalan mı söyleyeceğim size ya? Aa, dayıya sor ya yalansa. Biz de seviyoruz seni demiş. Ben de sizi çok seviyorum. Kimler burada bakayım bir. Hadi bir yoklama. Evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, trafikteysen üçe bas. Bir yoklama yapayım bakayım. Kimler burada? Bir bakalım bakalım kimler buradaymış. Hanimiş de hanimiş. Ama hemen hemen hızlı cevap bekliyorum böyle. Direkt WhatsApp'tan çıkar telefonu, iki saniyede tık tık tık. Teknesini basmıştın, evet tekneyi bastım, o da doğru. Kimler dinliyor şu anda? 0544-886-1886. Üf. Kimler buradaymış? Ha. Arkadaşlar bunu herhangi bir hizmet için, herhangi bir kendime şahs, yani şahsi bir meselem için yapmıyorum. Bu tamamen benim kimlerle konuştuğum, ne kadar kalabalığa konuştuğumu, kendimi böyle biraz gazlamam için yaptığım bir operation. Operation Manual. Teşekkürler. Aa, ilk defa yazanlar da var. Teşekkürler efendim. Kimler buradaysa, evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e bassınlar. Ya arkadaşım yazıyor, arkadaşım. Biliyorum ki iş yerinde 2'ye basmıyor, anladın mı? Basmıyor yani. Niye biliyor musun? Basarsa belki parmağına bir şey olur. Allah korusun yani. Bassa da beni böyle coştursa diye. Ya bassana oğlum, şimdi konuşuyorduk Anıl. Tepemi attırıyorsun benim. İş yerindeyim diye şimdi yazışıyoruz. Ya basmıyor 2'ye. 2'ye bas, çabuk bas. Çabuk bas şu 2'ye. Yalçın abimi kıskandırıyorsun. Yalçın abiyi niye kıskandırayım ya? Gelip kulağıma tıkladı ya. Böyle bak. Bak şu sesi yaptı bak. Geldi mi o ses sana? Canım benim ya. Uzun zamandır tıklamadıysa hiçbir yere böyle. İçinden tıklamak geldi, o da bula bula beni bul. Beni bulur abi sabah sabah. Bir de tıklayan Yalçın Alaca yani. Allah belamı vermiş, anladın mı? Ne yapayım ben? Sevgili müzik direktörümüz. Olsun. Gelsin o da tıklasın. Herkes tıklıyor, bir de o tıklasın. Herkes tıklasın abi. Serbest. Halka hizmet. Hakka hizmet. Şiir okuyacak mısın demiş. Ya şana kıyamam ben. Sen şiir mi bekliyorsun? Okuyalı yarım saat oldu. Neredesin be? Yarım saat önce okuduk şiiri. Günaydın Matmazel. Günaydın. Reklamlar geliyorum. Reklam. Anahtar.
1: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Ali'den acı bir mesaj yazmış ama Ali bak biliyorsun ki ben böyle eksik olma, var ol, çok güzel bir mesaj yazmışsın ama ben böyle yani cümleyi de nasıl söyleyeceğim şimdi, ya benim övüldüğüm ya da ne bileyim böyle sevgi gösterisinde bulunan mesajları okuyamıyorum, utanıyorum ya. Ben okudum ama ben okudum yani, emin ol. Eksik olma, sağ olasın. Okuyayım mı şimdi mesajı, gaza gelip. Sağ ol, vallahi teşekkür ederim. Ben okudum ama benim okumam yeterli. İnsanların duymasına gerek yok. Ben de tıklayabilir miyim yazmış. Gel sen de tıkla, gel. Gel Kadir Erbasan. Sabah sabah Kadir diye birine tıklatacağız kendi kulağımızı. Allah Allah ya. Bir sen bir Kadir eksikti. Hayır abi, duyması lazım bütün insanların ya. Abicim ben utanıyorum, utanıyorum. Allah Allah. WhatsApp yokken daha harika bir program demiş. Tamam ben yazmayacağım artık. Sen mi yazmayacaksın? İlk yazıyorum ama sizi çok seviyorum dinleyerek demiş Ayşe Hanım. Teşekkürler. Eksik olmayın. Buradayım ve buradayım yazmış. Bunu yapma bak. Bu buradayım ve buradayımı ben artık... Eskiden komikti ama artık değil. Ama sen kötü niyetle yazmadın. Kötü niyetlilere Allah fırsat vermesin. Benim az önce yazdıklarımı okur musun demiş. Okuyalım. Abi günaydın, ben İzmir'e gidiyorum ve başladığından beri seni dinliyorum demiş. Bir iyi yolculuklar, gelir mi? Varmış olabilir bu saatte. İstersen geçerken seni de alalım demiş. Sağ ol kardeşim benim. İzmir'ime selamlar, memleketime. Eksik olma, var ol. Sevgili dostum Emre, ben de profesyonel taksiciyim demiş. Oğlum profesyonel taksici nasıl oluyor ya? Ne oluyor mesela, şey mi, lig gibi ve futbolculardan hani paf oluyor ya.
1: İstanbul FM'de.
0: Anlamadım. Neyse bir şarkıyı dinleyelim, geliyorum.

Profesyonel taksici Arapları 500 metreden tanıyan taksicidir demiş. Mesafeleri iyi hesaplayıp yolcu kabul eden taksici demek demiş. Gider ayak kaşınayım mı? Hadi kaşınıyorum. Gider ayak kaşınıyorum bak. Daha var gerçi de. Galerindeki son fotoğrafı atsana bana bir. Bu nasıl aşk, bu nasıl yak? Hadi ne oldu? Hadi. Son görseli atmanı istiyorum. Atmak zorunda elbette ki değilsin ama atarsan da son görseli atmanı istiyorum. Üf. Aga sen ne yaptın be? Yakışıklı geldi, yakışıklı. Sevgili Ali, teşekkürler. Galerindeki son görseli istiyorum senden. Atmak istersen son görseli at. Atmayacaksan zaten atma.

Ya beyler. Ne çorba mı bu, ne bu? Çorba, pide yan yana, aşure var orada bir tane bu. Agacım ben anlamadım, bu nasıl bir... Şöyle bakalım. Balkonda komaya girmiş bir kedi resmi var. Şekeri düşmüş muhtemelen. Bir pastırma resmi geldi, bir video geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Açsam mı açmasam mı? He, açtım, tamam, havuzmuş. Peki, tamam. Minik bir şelale. Son görsel. Aa, ne güzel bir kelebek. Çok estetik. Bakalım ne varmış. Trafik fotoğrafı geldi. Teşekkürler. Bir çiçek resmi geldi. Taze baklava Sefaköy'e bekliyorum. Yeni mi çıktı bu? Bu yeni... Abicim bunu yapmayın işte sabah sabah. Bunu yapmayın ya. Ya son görsel izledim. Bak ne kadar baklava çeşidi varsa hepsinin videosu nasıl olabilir ya? Sefaköy'ünü konum atabiliyor muyuz? 5 yıldır sektördeyiz demiş pekala. Bir fotoğraf daha var. Bu bizim otopark değil mi? Bu kim bu ya? Birazdan vurulmayak. Birisi mi geliyor buraya? Vallahi bizim otopark değil mi bu? Otoparkın fotoğrafını çekmiş. Az önce fotoğraf çektim. Az önce arkadaşım gönderdi günaydın diye. Ha, dans eden tavuklar. Arkadaşım biraz geç kalmış. Ben bunu 2008'de falan izlemiştim ya. Çok yeni değil bu yani. Bir fotoğraf da burada. Neymiş bu? Oo, Türk bayraklarımızla. Almanya'dan Türkan göndermiş. Evinin her yerinde Türk bayrağı var maşallah. Ha maşallah sana be. Bayrağımıza kurban olurum be. Güzel memleketim benim. Gaza geldim, son şarkıyı değiştiriyorum. Gerçekten değiştiriyorum. Vallahi billahi son şarkımı. Bu yani gerçekten... Bir dakika. Bende de böyle yayın sırasında şarkı değiştirme var ya. Ben değiştiririm abi. Ah, değiştirdim. Hadi bakalım. Gerisini sen düşün. Ben bu bayrakları gördükten sonra hem de milli duygularımız bu kadar kabarmışken... Hakikaten konum atmış. Abi sen geç kalmadın, o arkadaşın galerisi bayağı eski kalmış demiş. Sorun değil. Kanat kanat dedin, canımız çekti. Kanatçıya gitmişler. Bunlar işte bak, bunlar zenginler. Bunlar bu işte Vahit'le bu Burcu. Vahit abiyle Burcu, bunlar zengin. Bunlar mesela kanat tarifini ben verdim ya. Onlar giderler 3 harfli marketten kanat alırlar benim dinleyenlerim. Zengin olanlar da kanatçıya gidip oradan götürüyor. Kim bana 3 porsiyon? Afiyet olsun. Pokemon kartı koleksiyonu yapıyorum. Dün akşam yeni paket aldım demiş. Sevgili Emel, 3 yaşında değilsen neden hala Pokemon'la uğraşıyorsun? Ya Pokemon mu kaldı ya? Sana fotoyu dün attığım iş yerindeki fotoyu yine tekrar göndermek istersen atayım demiş. Görmek istersen atayım demiş. Yok, gerek yok, teşekkürler. O fotoğraf duruyor hala bende. Teşekkürler. Şu şarkıyı bir dinle bakalım. Son şarkım bütün memleketime gelecek. İşte bazen aşırı estetik olan fotoğrafların yanı sıra bazen de böyle ne bileyim iş yerindeki tekstil makinesi falan da gelebiliyor. Ya abi son fotoğraf gerçekten hakikaten böyle buharlı ütü olabilir mi ya? Ne şanssız bir adamım ben. Bir türlü tutturamıyorum şunu ya. Ya şöyle magazinsel bir şey niye çıkmıyor bana? Gönlüne ateş, bir çember gibi. Sen sana...
vardın. Bir şirket aracılığıyla araç almıştık. Son taksiti ödedik ve dün gece aracımızdaki rehin kalktı demiş. Eşimden onun görüntüsünü almıştım demiş. O kalmış bakalım. Evet, hak mahrumiyeti yok. Güle güle kullanın efendim. Güle güle kullanın. Allah kaza bela vermesin. Video gelmiş bir tane. Trafik neresi burası? E5. E5'i nerede görsem tanırım. Kedimin dökülen tüyleri demiş. Gerçekten çok güzel. Hakikaten çok, inan çok beğendim bu fotoğrafı ya. Dökülmüş kedi tüyü görmek istiyordum. Bayağıdır görmemiştim. İyi ki varsınız. Müslüm Gürses'in mezarlığından bir fotoğraf geldi. Orada bir dua eden kardeşimiz. O da fotoğrafını atmış. Bir video var. Bu ne oğlum ya? Bir fotoğraf da burada var. Hanımefendiler bizi bir yerde, ay ne kadar tatlı. Kafe burası galiba, herhalde evin bahçesi olacak hali yok. Yani böyle bir eviniz varsa beni işe alın. Vallahi bak, uşak lazımsa gelirim. Burası belli ki bir mekan yani. Bu abla biri mi?

İstanbul'da yapacağın ilk gösterinin hangisi olacak ve tarihini merak ediyorum. Gösterine gelmeyi istiyorum demiş. 24 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Maltika sahnede olacağım. Buyursunlar efendim. Ardından 26'sında Bursa'da olacağım. Ardından 4 Temmuz'da İzmir'de olacağım. Arkasından bakalım, dur bakalım. Sosyal medyada paylaşıyorum zaten, oradan da takip ederseniz. Emre Mutlu online hesabından ulaşabilirsiniz bütün bilgilere. Teşekkürler. Ay ne güzel, ay ne tatlı. Yunus Dalkılıç, selamlar. Bebişiyle atlı karıncadan bir fotoğraf atmış. Herhalde dün çekilmiş bu fotoğraf. Üçünde İstanbul'dayım, yetişiyorum çok şükür demiş Almanya'dan. Serhat Sezer, teşekkürler kardeşim, bekliyorum.

beyler. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik artık. Kaptanlar burada mı? Kimler buradaysa bir emoji atsınlar bakalım ben hala buradayım diye. Bir gösterin kendinizi, veda şarkım hepinize geliyor. Hangi kitaba sığar yaşanan? Buradayım be kaptan, buradayım demen yeterli ya. Yazmana bile gerek yok, bir tane emoji yetiyor bana. Biliyorsun bu kadar da makul bir. Ergonomik kullanıyorum WhatsApp'ı. Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Pomağıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hanefisiyle. Sana yakışır olan. Bir araya geldiğimiz zaman o kadar güçlüyüz ki. Bunu biliyorsun değil mi? Olurken. Milli takımımıza cumartesi günü için başarılarımı şimdiden diliyorum. İyi ki varsınız. Memleketini özleyenler de olacaklar. Burada yaşayanlar da çok iyi bilirler ki bir başkadır benim memleketim. Gözyaşları pıt.

bayrakları bekliyorum. Donatın burayı. Adamsınız adam. Şöyle WhatsApp patlasın istiyorum, anladın mı? Sen

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı, Çağlayan Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı.

0: Bant yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Bugün Yalçın Alaca ben, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bir üçlü kurduk ve Dünya Kupası özel programını konuşacağız tabii ki. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamdan başlayalım mı aslında? Dün akşamki Dünya Kupası maçlarında en sürpriz size göre, bence herkese göre aynı maçtır. Ne diyeceksin Onur, önce seninle başlayalım.
3: Valla ben maçların heyecanlanmaya başladığını hissediyorum yavaş yavaş. Yani büyük takımlar sahneye çıkmaya başladıkça hem futbolcular, daha meşhur futbolcular da falan böyle ortaya çıkıyor. Diyorsun ne yapacaklar acaba? Mesela Cristiano Ronaldo tam bir fiyasko. Aynı çıkamadı. Benim söylediğim gibi yani.
1: Şimdi aslında Eray'da Ronaldo ile alakalı sende mi yoksa istatistikler vardı?
3: Evet, bende mi? 21 kere topa dokunmuş.
1: Evet.
3: 11'i top kaybı. Zaten çoğu geriye dönüyor. Geriye dönüş. Hiçbir dribling yok, şut yok. Hiçbir şey yok yani. Ben dün ne dedim size? Futbolu bıraksın dedim yani. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar.
1: Eray ne diyeceksin?
2: Artı olarak Ronaldo son 10 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil
3: turnuvalarda
2: 10 maçta gol atamamış.
1: O zaman gol...
3: Son 10 nasıl yani? Olamaz öyle bir şey.
2: Son 10 maçta evet.
1: Gerçekten mi?
2: Önümde istatistiği var.
1: O zaman bir şey söyleyeceğim. Ronaldo'nun Allah artık Allah. Gol atma nedir? Yeteneği kayboldu mu? Ne diyorsunuz?
3: Ya bir adam artık otursun, emekli olsun, televizyondan izlesin yani, lütfen ya.
2: Yaşlandı.
3: Gerçekten yani yaşlandı.
1: Peki dün akşamın...
3: Bir de Suudi Arabistan etkisi de var, özür dilerim. Bir de Suudi Arabistan etkisi de var tabii.
2: Vardı
3: şimdi.
2: İlla ki.
1: Şimdi Arjantin-Cezayir maçında da zaten hani beklenen sonuç oldu. Arjantin 3-0 evet. Maçı kazandı. Hat-trick yapan bir Messi vardı dün akşamki maça baktığımız zaman. Ama Messi de tabii ki bu 3 golle de tarihe geçiyor arkadaşlar.
3: Az kaldı, bir iki tane daha atarsa
1: az
3: tamam
1: kaldı.
3: Yani.
1: Şu anda Dünya Kupası'nda 16 gol atan oyunculardan birisi.
3: Klose. Alman evet. Vardı Klose.
1: Messi bir gol daha atarsa rekor Messi'de olacak.
3: Bence Messi hak ediyor bu rekoru. Çünkü Klose boş kale golcüsüydü yani. Hani böyle beleşçi gibi vardı, biz dediniz ya, böyle kale önünde durur. Top şansı da vardır. Önüne düşer atar böyle.
2: Klose'yi de zorbalamadım.
1: Peki.
3: Futbolu bırakmadı.
1: Şimdi bu akşamki maçlara bakacak olursak da şöyle söyleyebiliriz. Saat 19'da hani biraz insani bir saat evet, özellikle evet. Türkiye için Çekya-Güney Afrika maçı var.
3: Okay.
1: Saat 22'de İsviçre-Bosna-Hersek maçı var. Uyumazsanız da tabii ki 0-1 ve 0-4'te de maçlar var. Onları da hatırlatalım.
3: Yani bu maçlar beni çok çekmedi, bilmiyorum, izler miyim?
2: Bugün Bosnalıyız.
3: Evet, öyle, evet, aynen öyle. Oradan
1: peki,
3: gidebiliriz.
1: Zaten Türkiye maçına da çok yaklaşıyoruz.
3: Evet.
1: Antrenmanlarını da yaptı milli takım, bizim çocuklar. Ve tabii ki bazı spor yorumcuları da 5-6 maddelik uyarılarda bulundu. Şöyle yaparlarsa, böyle yaparlarsa geçerler diye.
3: Vallahi sahada olursa kafaları iş yaparlar. Ama son günlerdeki dedikodular, ne bileyim işte konuşmalar, federasyon başkanının yaptığı açıklamalar falan, ortalık bir yangına yerine döndü gene bir maç sonrasında, bizim her zamanki gibi.
2: Evet, çok üstlerine gidiyorlar.
3: Çok
2: ya.
3: Yani üstlerine gidiyorlar, bence haklı üstlerine gidiyorlar da, orada sana katılmıyorum. Yani üstlerine çok gitmiyorlar yani aslında.
1: Kafaları biraz daha sahada olmaları
3: evet, evet.
1: Gerekiyor.
3: Biraz yani diyorsun. Konsantre olmaları lazım. Dış böyle sosyal medyaydı, YouTube'tu falan, o işleri biraz bırakmaları lazım. Saçları maçları normal renklerine döndürüp bizi şöyle gaza getirsinler artık da biz de futbol, Dünya Kupası'na bir zevk alalım yani.
2: Evet.
1: Peki arkadaşlar, çok teşekkürler.
3: Biz
1: sevgili
3: teşekkür
1: Eray, sevgili Onur. Her zamanki klasik kapanışımızı yapalım. Şampiyon
3: Türkiye.
1: Türkiye diyelim. Başka bir Dünya Kupası özel programında beraber olacağız.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Sertiz. Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyası.

kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Cool FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Yalçın.net devam ediyor.

nereden başlayayım diye birkaç konu var aslında aklımda. Yani bu konuyla başlarım, şu konuyla başlarım şeklinde, şöyle başlarım şeklinde programa girmeden önce tasarladım ama son anda aklıma geldi. Dedim ki yok yok yok, şununla başlayayım dedim. Bir teşekkürle başlamak istiyorum o zaman. Şöyle yapalım, dün yayında yoktum. Neden olmadığımı ya işte sosyal medyamdaki paylaşımdan anlarsınız ya da perşembe günü konuşuruz demiştik ama çok teşekkürler tabii ki hepinize. Bu arada ben Gelişim Üniversitesi'ne, öğrencilerine ve tüm heyete, hocalara çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. 11. Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri Töreni 2026 yılı, bu yıl ilk kez radyo kategorisinde ödül verilecekti ve o da bana kısmet oldu dün. Yılın en iyi toplumsal iletişim ve yayıncılık özel ödülü Yalçın Alaca'ya verildi Gelişim Üniversitesi tarafından. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Gelişim Üniversitesi'nde okuyan, mezun olmuş olan, çalışan, ders veren, öğretim üyesi, dekan, doktor, kim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış gönderiyorum. Gerçekten dün onca duayen arasında bu ödüle de layık olmak benim için çok büyük bir gurur ve mutluluktu. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii ki hem radyoma hem de İstanbul FM dinleyicilerine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili dinleyiciler. Böyle başlayalım istedik. Bir Recep İvedik konuşması o. O değil mi o? Akıllı olun, adam olun falan gibi. Teşekkürle bugün bir başlayalım istedik yalçın.net'e. 18 Haziran Perşembe günündeyiz. İnanın bugün çarşamba gibi geldi bana. Perşembe olması iyi oldu karşımda gördüğünce. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de tabii ki yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. Çok güzel şarkılar var. Bugün tabii bu arada dün yapamadığımız tiyatro davetiyesi hediyesini bugün yapacağız, bugün vereceğiz. Beraberliğimizin ikinci saatinde yarın da hediyemiz olacak. Babalar gününe özel, bilginiz olsun. Hediyelerle dolu bir yalçın.net başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Tabii valla bugünün bilmiyorum yani Fenerbahçeli taraftarlar böyle bir isim bekliyorlar mıydı? Yani tamam Fenerbahçeli değilim ama en azından o süreci de biraz takip ediyordum. Fenerbahçe'nin işte yeni teknik direktörü açıklanacak. Tabii ki en büyük hani adaylardan bir tanesi de Aykut Kocaman'dı. Her yerde onun ismi geçiyordu. Sonra bir baktık ki bugün son dakika gelişmesi İsmail Kartal adı açıklandı. Ve Fenerbahçe'de dördüncü kez İsmail Kartal dönemi de başlamış oldu sevgili dinleyiciler. Bilmiyorum Fenerbahçeli dinleyicilerimize de sormak isterim. Yani İsmail tamam adı geçiyordu ama hep böyle bir Aykut Kocaman, Aykut Kocaman ismi geçince böyle demişlerdi ki her yerde de öyle yazılıyordu haberlerde. Net herhalde dedik yani Aykut Kocaman tamam Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak diye. Ve İsmail Kartal açıklandı bugün. Vallahi Fenerbahçeli dinleyicilerimizden de bir yorum almak isterim bu konuyla alakalı. Evet, net olarak bu ismi bekliyor muydunuz? Yoksa hep herkes gibi siz de Aykut Kocaman mı kafanızda netti? Onu da sormak isterim. Vallahi şaşırdık biz. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe cephesine. Bakalım neler olacak? Hep beraber göreceğiz tabii ki. 0544-886-1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarını...

0: 1886. O zaman ne yapalım? Bir İstanbul FM özel Dünya Kupası programına bağlanalım. Bakalım orada sevgili Eray ve Onur'la birlikte neler konuştuk, neler anlattık. Ona bir kulak verelim. Sonrasında buradayız.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
0: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Bugün Yalçın Alaca ben, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bir üçlü kurduk ve Dünya Kupası özel programını konuşacağız tabii ki. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi dün akşamdan başlayalım mı aslında? Dün akşamki Dünya Kupası maçlarında en sürpriz size göre, bence herkese göre aynı maçtır. Ne diyeceksin Onur, önce seninle başlayalım.
3: Vallahi ben maçların heyecanlanmaya başladığını hissediyorum yavaş yavaş. Yani büyük takımlar sahneye çıkmaya başladıkça hem futbolcular, daha meşhur futbolcular da falan böyle ortaya çıkıyor. Diyorsun ne yapacaklar acaba? Mesela Cristiano Ronaldo tam bir fiyasko. Aynı çıkan benim abi söylediğim gibi yani.
0: Şimdi aslında Eray'da Ronaldo ile alakalı, sende mi yoksa istatistikler vardı?
3: Evet, bende mi? 21 kere topa dokunmuş.
0: Evet.
3: 11'i top kaybı. Zaten çoğu geriye dönüyor. Geriye dönüş. Hiçbir dribling yok, şut yok. Hiçbir şey yok yani. Ben dün ne dedim size? Futbolu bıraksın dedim yani. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar.
0: Eray ne diyeceksin?
2: Artı olarak Ronaldo son 10 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil
3: turnuvalarda
2: 10 maçta gol atamamış.
0: O zaman gol...
3: Son 10 nasıl yani? Olamaz öyle bir şey.
2: Son 10 maçta evet.
0: Gerçekten mi?
2: Önümde istatistiği var.
0: O zaman bir şey söyleyeceğim. Ronaldo'nun artık gol atma nedir? Yeteneği kayboldu mu? Ne diyorsunuz?
3: Ya bir adam artık otursun, emekli olsun, televizyondan izlesin yani, lütfen ya.
2: Yaşlandı.
3: Gerçekten yani yaşlandı.
0: Peki dün akşamın...
3: Bir de Suudi Arabistan etkisi de var, özür dilerim. Bir de Suudi Arabistan etkisi de var tabii.
2: İllaki.
0: Şimdi Arjantin-Cezayir maçında da zaten hani beklenen sonuç oldu. Arjantin 3-0 evet. Maçı kazandı. Hat-trick yapan bir Messi vardı dün akşamki maça baktığımız zaman. Ama Messi de tabii ki bu 3 golle de tarihe geçiyor arkadaşlar.
3: Az kaldı, bir iki tane daha atarsa
0: tamam kaldı
3: yani.
0: Şu anda Dünya Kupası'nda 16 gol atan oyunculardan birisi.
3: Klose. Bir Alman evet. Vardı Klose.
0: Messi bir gol daha atarsa rekor Messi'de olacak.
3: Bence Messi hak ediyor bu rekoru. Çünkü Klose boş kale golcüsüydü yani. Hani böyle beleşçi gibi vardı, biz dediniz ya, böyle kale önünde durur. Top şansı da vardır. Önüne düşer düşer atar böyle.
2: Klose'yi de zorbalamadın.
0: Peki.
3: Futbolu bırakmadı.
0: Şimdi bu akşamki maçlara bakacak olursak da şöyle söyleyebiliriz. Saat 19'da hani biraz insani bir saat evet, özellikle evet. Türkiye için Çekya-Güney Afrika maçı var.
3: Okay.
0: Saat 22'de İsviçre-Bosna-Hersek maçı var. Uyumazsanız da tabii ki 0-1 ve 0-4'te de maçlar var. Onları da hatırlatalım.
3: Yani bu maçlar beni çok çekmedi, bilmiyorum izler miyim.
2: Bugün Bosnalıyız.
3: Evet öyle, evet, aynen öyle, oradan gidebiliriz.
0: Zaten Türkiye maçına da çok yaklaşıyoruz.
3: Evet.
0: Antrenmanlarını da yaptı milli takım, bizim çocuklar. Ve tabii ki bazı spor yorumcuları da 5-6 maddelik uyarılarda bulundu. Şöyle yaparlarsa, böyle yaparlarsa geçerler diye.
3: Valla sahada olursa kafaları iş yaparlar. Ama son günlerdeki dedikodular, ne bileyim işte konuşmalar, federasyon başkanının yaptığı açıklamalar falan, ortalık bir yangına yerine döndü yine bir maç sonrasında, bizim her zamanki gibi.
2: Evet, çok üstlerine gidiyorlar.
3: Çok ya. Yani üstlerine gidiyorlar, bence haklı üstlerine gidiyorlar da, orada sana katılmıyorum. Yani üstlerine çok gitmiyorlar yani aslında.
0: Kafaları biraz daha sahada olmaları
3: evet, evet.
0: Gerekiyor.
3: Biraz yani konsantre olmaları lazım. Dış böyle sosyal medyaydı, YouTube'tu falan, o işleri biraz bırakmaları lazım. Saçları maçları normal renklerine döndürüp bizi şöyle gaza getirsinler artık da biz de futbol, Dünya Kupası'na bir zevk alalım yani.
2: Evet.
0: Peki arkadaşlar, çok teşekkürler.
3: Biz
0: sevgili
3: teşekkür
0: Eray, sevgili Onur. Her zamanki klasik kapanışımızı yapalım. Şampiyon
3: Türkiye.
0: Türkiye diyelim. Başka bir Dünya Kupası özel programında beraber olacağız.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

mesaj var. Kolay gelsin. Vallahi çalışırken sizi dinliyorum. 3 nokta koyuyorum oraya. Ha, korktun değil mi? Çünkü yazmış, okumaya gerek yok. Çünkü çok geniş bir alanda şu anda İstanbul FM'i dinliyorlar. Yani hepsini okuyup da, çünkü bütün herkes şu anda duyar. Rezil olmayalım falan mı? Reklam olmayalım demiş. Yok yok, tamam. Gerisini okumayacağım. Gerisi bende. Eyvallah. Peki, çok teşekkürler. Kolay gelsin sana. Aysel burada. Hoş geldin. Bu arada tebrik ederim diye yazdı. Çok teşekkürler. Hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum diye de yazdı, gönderdi. Bir tiyatro sever olarak acaba hangi oyun sorabilir miyim? Teşekkür ederim diye de. Ha, şimdi bakın. Yarın akşam sevgili dinleyiciler, apartman sahneye göndereceğiz. Saat 20.30'da, yani 19 Haziran Cuma gününde apartman sahnede tek kişilik dev bir gösteri, Baran adlı oyuna göndereceğiz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini detayları vereceğim tabii ki ikinci saatte. Nasıl kazanacaksınız? Kazandığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki oyunun içeriğiyle alakalı da sizi bilgilendireceğim, hiç merak etmeyin. Ama bütün her şeyi, tiyatroyla alakalı bütün her şeyi ikinci saatte halledeceğiz, paylaşacağız. Geldim geldim yazan Zehra burada. Teşekkürler Zehra. Sen de hoş geldin. 0544 886 1 886 WhatsApp numaramız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

yalçın.net devam ediyor. Şimdi gelen mesajlar da var tabii ki. İkinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız demiştik zaten ama detayları fazlasıyla vereceğiz. Şimdi hoş geldin. Ne diyor? Ha, iyi yayınlar diliyorum. Bu Sebastian şarkısını duyunca bana çok garip geliyor. Hollanda'da yaşayan kuzenimin ismi Sebastian diye yazmış. Olabilir. Özlem burada. Yalçın abi merhabalar. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Kırklareli merkezden selamlar. Pazar günü doğum günüm. Tan'dan hareketli bir şarkı. Tan hareketli şarkı yapsa da çalsak yani. Aşk olsun. Tamam. Bakarız. Tülay burada. Tabii ki ben de buradayım. Şaşmaz. Çok tebrik ederim Yalçın Bey diye de yazdı gönderdi. Teşekkürler Tülay. Sağ ol. Sen de hoş geldin. Biraz önce tamamını okuyamadığım mesaj İstanbul Ataköy'den katılıyorum diye yazdı. Cansın, adamsın. Bak mesajının tamamını okumuyorum. Ona göre sen kendini bil. Şimdi ikinci saatte 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. İkinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız demiştik. Bu yüzden mutlaka bu numarayı kaydedin. Şimdi sadece bununla bitmiyor sevgili dinleyiciler. Yarın da İstanbul FM'de Babalar Günü hediyesi var. Patron çıldırdı. Çok ciddi.

yavaş yavaş İstanbul FM'de ilk saati bitiriyoruz. İkinci saat sizler için kazanma saati olacak demiştik sevgili dinleyiciler. Olacak. Cuma günü için yani yarın akşam için Kadıköy'de apartman sahneye Baran adlı oyuna tek kişilik dev bir gösteri. Bunu da söylemem lazım. Çift kişilik davetiye kazandıracağız. Onun ilerleyen dakikalarda net detaylarını sizlere aktaracağım. Ama bir kez daha söyleyelim. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdi bu saati bitiriyoruz. Kapatıyoruz. Burak Kut sever misiniz? Aa, değil mi? 1997 yılına götüreceğim sizi. Burak Kut'la beraber gidiyoruz.

0: şarkısını sunmayacağım. Hadi siz bilin. Biliyorsanız da yazın WhatsApp'tan ha. Yazın. Bakalım bilginiz var mı 90'larla alakalı? Yeni saate de Sezen Aksu Ey Aşk şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

0: Burası 90.net'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. Birazdan tabii ki bu saatte ne yapacağız? Kazanma saatini başlatacağız. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro oyunu davetiyesi kazandıracağız ama Fenomen Türk'teki yayınını bitirdi. Hemen dedim ki gel İstanbul FM'de devam et dedim. Ömer Erişmen şimdi.
1: Alkışlarla geldim hem de. Yaşasın.
0: Can dostum, güzel insan.
1: Canım benim.
0: Ömer Erişmen.
1: Bana da bu can dostuna da bir tiyatro bileti verirsin artık.
0: Veririz
1: herhalde.
0: Tabii. Aa, aşk olsun. Sen tiyatro oyununun adını söyle yeter.
1: Vay,
0: şimdi tiyatro
1: ederim.
0: Oyunu bilet davetiye demişken seninle tabii beraber en son Tan konserindeydik.
1: Tan konserindeydik.
0: Biz, azıcık konuşalım hocam.
1: Biz Şebnem Ferah ve Tan konserine biletlerini isteyenlere artık böyle herkese dağıtacak gibi böyle bir imaj yaratmışız. Halbuki bize de davetiye bilet yoktu.
0: Ya yani neler neler yazdılar
1: tabii
0: bana
1: canım,
0: neler neler.
1: Davetiye istiyoruz.
0: Biz bilet bulamıyoruz ama siz tabii giriyorsunuz falan şeklinde.
1: Ama Yalçın Bey gördüm sizi locadan izlemişsiniz konser.
0: Sen, yanımdaki sen değil miydin?
1: Galiba
0: Hakan'la
1: yanımdaki ben de.
0: Hakan ve sen ondan sonra.
1: Hakan'la birlikte.
0: Ne diyeceksin Tan konseri için? Şimdi Tat konseri evet, aslında ilk evet, tarihinde evet, evet, Tan'ın.
1: Evet. Çok önemli bir şey bu ve şimdi geçtiğimiz yıl 9 arka arkaya konser verdi evet Harbiye'de. Şimdi onun bir rüzgarı oldu tabii. 9 tane vereceğine 2 konser verip stat doldurma fikri güzel aslında.
0: Güzel evet.
1: Fakat stat olunca iş biraz böyle bizim Türk şarkıcılarımız, prodüksiyonlarımız biraz daha mı fazla çalışmaları lazım?
0: Bence
1: stat
0: öyle.
1: Çok büyük çünkü.
0: Evet.
1: Herkese ulaşmak çok zor. Tan orada böyle melek gibi kaldı böyle ışıkta. Küçücük bir adam kaldı orada.
0: Hiçbir yerden
1: adam
0: göremiyoruz Tan'ı aslında
1: maalesef,
0: öyle bir düşün.
1: Maalesef öyle şeyler oluyor ama bu tabii ben bir izleyici olarak bu benim hani keyfim. Hani
0: evet, evet,
1: öyle,
0: evet,
1: onu
0: evet
1: öyle görmek isterim. Yoksa inanılmaz bir ses ya. O nedir Tan?
0: Yani,
1: neler yaptı öyle
0: şimdi,
1: sahnede ya?
0: Hani Tan'ı diğer yerlerde, mekanlarda, sahnelerde böyle izleyince, dinleyince
1: tabii
0: orada çok daha başka.
1: Biz nerelerde
0: konsept
1: izledik
0: çok,
1: ya
0: Tan'ı? Çok çok.
1: Ya inanılmaz sahnelerde gördük ama daha konsept, daha küçük sahnelerde. Ama stat olunca tabii o koca adam bile küçücük kaldı.
0: Küçücük kaldı. Ondan sonra sanki böyle şimdi sosyal medyada yazılanları seninle paylaşıyorum. Hani sahneyi tam dolduramadı. Kimi izleyici beğenmemiş Tan konserini, olmamalıydı bence gittiğim en kötü konserdi şeklinde.
1: O çok abartı
0: evet
1: canım,
0: öyle yazanlar bile değil olmuş ama
1: Tan'ın kendine ait bir tavrı var,
0: var
1: ya, bir duruşu var,
0: var
1: biliyorsun
0: evet,
1: böyle
0: evet
1: hani bir snob bir hali var. Galiba o biraz uzak gelmiş olabilir oradaki dinleyiciye ama Tan'ı sevenler de o halini seviyor mesela.
0: Tabii ki. Yalnız Tan'da bu aralar bir nazar var galiba bak.
1: Allah
0: asansörü
1: evet
0: çalışmadı. Asansör evet yukarı çıktı ama evet, aşağı inmedi. Evet. Bir atladı neredeyse düşecekti.
1: Bayağı ayağını burktu.
0: Bayağı burktu.
1: Geçen hafta biliyorsun konser öncesinde
0: yandı,
1: yüzü yanmak üzereydi. Çok tabii tehlikeli biraz sahnede o performansları sergilerken atlıyorlar bazı şeyleri. Görmüyorlar. Onu böyle yapabilecek gibi hissediyorlar. Oradaki adrenalin yükseliyor.
0: Evet evet.
1: Herhalde
0: evet,
1: onun
0: evet
1: getirdiği bir şey olsa gerek. Bilmiyorum ya.
0: Nasıl olacak? Ama stat konserleri tabii ki ülkemizde devam etsin de hakkını
1: etsin
0: vererek devam
1: tabii
0: etsin.
1: Tabii öyle tabii şimdi büyük konserler gibi sahanın içinde olması gerekiyor. Bak Manifest'i izledim ben. Manifest kızları 4 gece çıktılar biliyorsun ve bayağı ortadaydı. Ortada ve böyle 360 kocaman bir sahne
0: evet
1: yapmışlar.
0: Evet, evet,
1: herkese
0: evet
1: ulaştılar orada diyor. Demiyorum öyle yapın. Öyle bir şeyim yok ama o koca statta sadece bir bölümde kalınca o biraz böyle hani
0: ama
1: olmuyor
0: şimdi
1: gibi.
0: Sanatçıda da şöyle bir endişe olabilir. Acaba doldurabilecek miyim? Acaba boş koltuk kalacak mı? Yani
1: evet
0: şimdi Tan'ın sahnesinin arkası bomboştu zaten.
1: Evet,
0: nereden
1: evet
0: baksan orası 5.000-10.000 kişilik boş alan statta, Beşiktaş stadında.
1: Bana
0: orada
1: dedi
0: bir
1: ki
0: eksi
1: sakın
0: var.
1: Tan'la ilgili kötü bir şey söylemedin. Kendisi söylüyor şu
0: an. Ben bir şey söylemedim ya. Ama bir dakika bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi Şebnem Ferah konserinde de beraberdik.
1: Evet.
0: Kardeşim ben 1.65 boyundayım.
1: Bu kadar barışık olur mu bir insan kendine?
0: Şimdi ayakta yani Şebnem Ferah'ı evet zar zor görerek ya öyle bir konserde
1: evet o da mesela orada
0: eskide
1: da
0: mi kaldı acaba? Yani onu ya daha böyle rahat bir ortamda hani yıllar sonra sahneye çıkmış Şebnem Ferah rahat rahat görseydik izleseydik. Kendi adıma konuşmuyorum.
1: Ama
0: herkes
1: şöyle
0: adına
1: bir durum var. Böyle sahnede de insanları oturarak izlemek de bana tuhaf geliyor.
0: O da
1: geliyor
0: kötü
1: ya
0: evet.
1: Ayakta tabii ki yorucu bir yerden sonra ama ben ayakta konser izlemeyi, sallanmayı, gerekirse hüzünlenmeyi, ayakta olmayı tercih ediyorum ya.
0: O biraz zaman ben şöyle Allah'tan şunu diliyorum. Ayakta konser amin seyredeceğim zaman boyun birazcık uzasın. Sonra eskisine
1: ben dönelim. Seni omuzuma alacağım be bir sonraki konserde. Omuzlarımda izleyeceğiz
0: Erdi
1: o konseri.
0: Erdi diyor ki abi senin altına böyle bir şey yapalım diyor, evet, falan. Bir yükseltici platform yapalım diyor.
1: Lazım, aynen.
0: Platformu yanımda taşıyarak tın tın tın,
1: tamam,
0: tın giderek.
1: O da, falan. O da olur. O,
0: o da,
1: da
0: olabilir.
1: Olabilir
0: ama
1: yani.
0: Erdi teknolojik bir platform olsun. Düğmeye basınca zzzz zzz
1: almazlar içeri.
0: Almazlar.
1: Senin kaç tane parfümün gitti ya, evet, öyle ya kapıda aramada.
0: Bak, vitamin gitti. Parfümler gitti. Deodorant gitti. Tan konserinde en son dedi ki güvenlik görevlisi lütfen bunu anlatın yayınlarınızda. Deodorantları alıyoruz.
1: Tabii.
0: Ve bir geri dönüşüme gönderiyorlarmış.
1: Güzel.
0: Burada herkes şey diyor ya. Konserden sonra aralarında
1: hayırdır.
0: Yok canım öyle bir şey yok.
1: Tamam.
0: Geri dönüşüme gönderiliyormuş tamamıyla onlar.
1: Güzel.
0: Ama
1: O da bir mesai.
0: Mesai tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani şimdi herkes arabasına bıraktığı eşyalarını konsere geldi diye bir şey yok. Yani biz mesela işten çıktık burada mesaimizi,
0: evet,
1: tamamladık.
0: Evet, evet.
1: Bir şeyler yedik ve konsere geçtik. Benim sırtımda bayağı
0: çanta
1: vardı.
0: Evet.
1: Yani onun içinde dolu doğal olarak.
0: Kesinlikle
1: i̇şten
0: benim
1: geliyorum.
0: Çantam da öyle.
1: İşten geliyorum yani.
0: Her şey abi ne yapalım yani bir
1: tabii
0: cüzdan bir cep telefonu alıp da gidemiyoruz falan.
1: Tabii canım.
0: Böyle
1: o da
0: bir
1: lüks. Neyse yani Tan'dan başladık Şebnem Ferah.
0: Şebnem Ferah.
1: Şimdi sırada kimi izlemek istiyorsun? Şimdi, var mı kafanda?
0: Ya
1: birisi?
0: Şimdi kafamda aslında bir şey yok.
1: Dünya cümleler de vardır senin böyle yabancılar da.
0: Bak o gün Hakan dedi ki bana sordu can dostumuz o da bizim seninle
1: öpüyoruz,
0: beraber.
1: Radyocu arkadaşımız
0: Hakan
1: canımız.
0: Dedi ki Yalçın şu anda yabancılardan kimi izlemek isterdin stat'da dedi. Ben kaçırdığıma çok pişman olmuştum. Andre Bocelli dedim.
1: Evet.
0: Kaçırdım onu ben.
1: Hay
0: yani
1: Allah.
0: O benim aklımdan çıktı. Artık o hafta
1: tarihi
0: sonu ne yapıyorduk? Tarihi atladım büyük bir ihtimal. Yine aynı yerdeydi zaten. Ne yapar eder
1: ben
0: gider.
1: Ben seni İtalya'ya göndereceğim.
0: Oo,
1: onun için.
0: İşte bunu. Ömer Erişmen. Gönderir vallahi.
1: Seve seve. Seve seve. Ama sen birine daha heyecanlanabilirsin bu ara. Bak dünyaca ünlü.
0: Allah Allah.
1: Ricky Martin.
0: Aa, bir şey söyleyeceğim. Ricky Martin'in kulis isteği var iki tane.
1: Aa,
0: vallahi
1: neymiş,
0: çok önemli.
1: Süt banyosu mu ne?
0: Şöyle bir şey.
1: Ne kadar geçmişte kaldı o da.
0: Çamur banyosu istiyormuş.
1: Ne?
0: Vallahi bildiğimiz o çamur banyosu. Bir isteği daha var onu aslında
1: Allah Allah
0: söyleyecektim. Çamur banyosunu istiyormuş. O bizdeki Türkiye'deki o çamur banyoları yok mu falan. Ondan istiyormuş be abi bir tanesi.
1: Abi kaç gün kalacak bu kuliste ya? Gelecek sadece
0: ne
1: iki
0: kadar,
1: saat hazırlık sahneye çıkacak.
0: O iki saat içinde çamur banyosunu yapıp
1: Allah
0: sahneye çıkıp
1: Allah,
0: bunu turizm yapacak.
1: Çok enteresan. Bir de bizimkiler böyle öncesinde konser öncesi bir şeyler isterler. Lüks kaçar ya o.
0: Evet,
1: bir de bunları
0: evet,
1: duymak lazım. Yani bunları konuşmalıyız ayrıca.
0: Bence
1: yani
0: de.
1: Bu nedir ya?
0: Peki Ömer'cim çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: ağzına
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Beni güzel konuk keyif ettiğin için mutlu oldum.
0: Ne demek aşk olsun.
1: Yani
0: her zaman.
1: Sağ ol teşekkürler.
0: Her zaman.
1: Öpüyorum.
0: Tekrar bekliyorum. Görüşürüz o zaman. Sağ ol.
2: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
1: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

yayınımızın başından beri söylüyorum. Yarın akşam için şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro oyunu davetiyesi kazandıracağız demiştik. Baran adlı oyuna gönderiyoruz sevgili dinleyiciler, ama her şeyin öncesinde her zaman söylediğimiz gibi ne yapıyoruz? Öncelikle sevgili Sıla Erkan'a ve Apartman Sahne'ye çok teşekkürler. Bu haftada Apartman Sahne kapılarını İstanbul FM dinleyicileri için ardına kadar açıyorlar. Yalçıncım dedi, bu sabah konuşuyoruz kendisiyle. Baran adlı oyunumuza çift kişilik davetiye vermek istiyoruz. Üç dinleyicine dedi. Ben de hay hay dedim. Şimdi yarın akşam için saat, hemen saatini de söyleyeceğim bu arada. Aklımda da kalmadı. Şu mesajlaşmadan da 20.30'da yarın akşam bir işiniz gücünüz yoksa, bir tiyatro severseniz, tiyatroda uzun zamandır izleyemiyordum, mutlaka

izlemem gerekiyor derseniz katılmanız gerekiyor ve yapmanız gereken bir işlem var. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderin. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. 15.40'a kadar da vaktiniz var. 15.40'da sistem devreye giriyor. 3 şanslı ismi belirliyor. Ben buradan anons ediyorum. Arkadaşlarım da detayları WhatsApp'tan size gönderiyor. Bu kadar basit. Her şey planlı. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Yarın akşam saat 20.30'da Baran adlı tek kişilik ama dev bir gösteriye çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Herkese bol şanslar. 15.40'a kadar vaktiniz var. Bakalım bu haftanın şanslı 3 ismi kimler olacak?

şimdi tabii ki zamanımız daha var sevgili dinleyiciler. Yarın için şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro oyunu davetiyesi kazandırıyoruz demiştik. Kazandırmaya devam ediyoruz. Yarın akşam saat 19.30'da Kadıköy'de apartman sahneye göndereceğiz. Baran adlı oyuna, tek kişilik bir oyun bu. Mesajlarımız geliyor. Vaktiniz var 15.40'a kadar demiştik. Son 4 dakika ama bir kez daha söyleyelim. Yarın akşam için bir işiniz gücünüz yoksa, tiyatro oyunu izlemek istiyorsanız WhatsApp'tan bana mesaj göndermeniz yeterli. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderiyorsunuz. Şimdi yarın akşamki oyun tek kişilik bir oyun. Baran adlı oyun sevgili dinleyiciler. Peki bu oyunun içeriği ne? Hemen söyleyeyim. Baran başından geçen ilginç olayları sondan başa anlatırken her şeyin başladığı yere varan genç bir delikanlı. Başından geçenleri anlatıyor. Baran tabii ki seyircisinden gelen alkışla çabucak mutlu olabilen heyecan dolu bir ruh taşıyor. Böyle bir tipleme, bilginiz olsun. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderin ve kazanın. Son 3 dakika, herkese bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenli.

Vay vay vay vay vay vay. Kazanan isimler belli oldu. 15.40'da sistem çalıştı. Ve hani diyorum ya hep, adınızın soyadınızın yanında tiyatro mutlaka yazın. Çünkü sistem tiyatro yazan mesajları açıyor. Oradan seçiyor sevgili dinleyiciler. 3 isim belirlendi. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Yarın akşam saat 19.30'da. Değil 20.30'da. Son anda düzelttik vallahi. Bakalım arkadaşlar da. Evet. Şimdi yarın akşam saat 20.30'da sevgili dinleyiciler, Baran adlı oyuna gönderiyoruz demiştik. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini. Şimdi peki yarın Baran adlı oyuna gidecek isimler kimler? Bir kez isimleri saymadan önce şunu hemen söyleyeyim. İstanbul FM'in davetlisi olarak, misafiri olarak oraya gidiyorsunuz. Bilginiz olsun, hiçbir şekilde ücret ödemesi yapmıyorsunuz. Yanınızda sevdiğiniz biriyle birlikte bu oyuna gidebilirsiniz. Tek kişilik dev bir gösteri diyelim ve kazanan isimleri de bir açıklayalım. Abdurrahman Buğra Göllü, Şakir Serkan Yeğin ve Fatih Karakuş bugünün şanslı isimleri oldular. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Yani dram ve eğlence bir arada, tek kişilik bir gösteri, bunu da söylemem lazım. Abdurrahman Buğra Göllü, Şakir Serkan Yeğin ve Fatih Karakuş bugünün şanslı isimleri oldular. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şimdiden iyi seyirler.

Modern İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Sevgili dinleyiciler, tabii ki veda etmeden önce kimin gözü kaldı benim konuşmamda? Şimdi veda etmeden önce hatırlatmalarımız var ama öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için sağ olun, var olun sevgili dinleyiciler. Bakın, yani gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. Sizler tabii ki hani biz ödüller alıyoruz işte, ne bileyim, bazı özel ödüller, bazı başarı ödülleri, bunların içinde sizin payınız, katkınız da var. Siz olmazsanız biz nasıl olacağız? Yaptık değil mi? Yağcılığımızı yaptık yine. Peki, yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz ve yarın da Babalar Günü'ne özel hediyeler dağıtacağız. Hediye vereceğiz daha doğrusu, aslında öyle söyleyelim. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak, bilginiz olsun. İstanbul FM'i sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, kimsenin surat asmasını, tribini, laf sokmasını çekmeyin. Mesafeli davranmak en güzeli. Herkesin bir hayat koşturmacası var. Anlayışsız insanlardan uzaklaşmak kendinize yapacağınız en büyük iyiliktir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olur?

0: olsun, aracınız uçar filodan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Esenyurt Avcılar, Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Bahçeşehir İkitelli, Topkapı Mecidiyeköy, Zeytinburnu, Bakırköy yoğun. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Maltepe Üsküdar, Ümraniye Kavacık çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık. Akif'i hatırla.
5: 30 oldu.
6: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet,

0: Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Bugün Yalçın Alaca ben, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bir üçlü kurduk ve Dünya Kupası özel programını konuşacağız tabii ki. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamdan başlayalım mı aslında? Dün akşamki Dünya Kupası maçlarında en sürpriz size göre, bence herkese göre aynı maçtır. Ne diyeceksin Onur, önce seninle başlayalım.
3: Vallahi ben maçların heyecanlanmaya başladığını hissediyorum yavaş yavaş. Yani büyük takımlar sahneye çıkmaya başladıkça hem futbolcular, daha meşhur futbolcular da falan böyle ortaya çıkıyor. Diyorsun ne yapacaklar acaba? Mesela Cristiano Ronaldo tam bir fiyasko. Aynı benim söylediğim gibi yani.
1: Şimdi aslında Eray'da Ronaldo ile alakalı, sende mi yoksa istatistikler vardı?
3: Evet, bende mi? 21 kere topa dokunmuş.
1: Evet.
3: 11'i top kaybı. Zaten çoğu geriye dönüyor. Geriye dönüş. Hiçbir dribling yok, şut yok. Hiçbir şey yok yani. Ben dün ne dedim size? Futbolu bıraksın dedim yani. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar. Yani.
1: Eray ne diyeceksin?
2: Artı olarak Ronaldo son 10 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dahil
3: turnuvalarda
2: 10 maçta gol atamamış.
1: O zaman
3: son 10 nasıl yani, olamaz öyle şey.
2: Maçta, evet.
1: Gerçekten mi?
2: Önümde istatistiği var.
1: O zaman bir şey söyleyeceğim. Ronaldo'nun artık gol atma nedir, yeteneği kayboldu mu? Ne diyorsunuz?
3: Ya bir adam artık otursun, emekli olsun, televizyondan izlesin yani, lütfen ya.
2: Yaşlandı.
3: Gerçekten yani yaşlandı.
1: Peki dün akşamın...
3: Bir de Suudi Arabistan etkisi de var, özür dilerim. Bir de Suudi Arabistan etkisi
1: vardı,
3: de var tabii.
1: Vardı. Şimdi Arjantin-Cezayir maçında da zaten hani beklenen sonuç oldu. Arjantin 3-0 evet. Maçı kazandı. Hat-trick yapan bir Messi vardı dün akşamki maça baktığımız zaman. Ama Messi de tabii ki bu 3 golle de tarihe geçiyor arkadaşlar.
3: Az kaldı, bir iki tane daha atarsa
1: az
3: tamam
1: kaldı.
3: Yani.
1: Şu anda Dünya Kupası'nda 16 gol atan oyunculardan birisi.
3: Klose. Bir Alman evet. Vardı Klose.
1: Messi bir gol daha atarsa rekor Messi'de olacak.
3: Bence Messi hak ediyor bu rekoru. Çünkü Klose boş kale golcüsüydü yani. Hani böyle beleşçi gibi vardı, biz dediğiz ya, böyle kale önünde durur. Top şansı da vardır. Önüne düşer atar böyle.
2: Klose'yi de zorbalamadım.
3: Peki. Futbolu bırakmadım.
1: Şimdi bu akşamki maçlara bakacak olursak da şöyle söyleyebiliriz. Saat 19'da hani biraz insani bir saat evet, özellikle evet. Türkiye için Çekya-Güney Afrika maçı var.
3: Okay.
1: Saat 22'de İsviçre-Bosna-Hersek maçı var. Uyumazsanız da tabii ki 01 ve 04'te de maçlar var. Onları da hatırlatalım.
3: Yani bu maçlar beni çok çekmedi, bilmiyorum izler miyim.
2: Bugün Bosnalıyız.
3: Evet, evet, aynen öyle. Oradan
1: peki,
3: yürüyebiliriz.
1: Zaten Türkiye maçına da çok yaklaşıyoruz.
3: Evet.
1: Antrenmanlarını da yaptı milli takım, bizim çocuklar. Ve tabii ki bazı spor yorumcuları da 5-6 maddelik uyarılarda bulundu. Şöyle yaparlarsa, böyle yaparlarsa geçerler diye.
3: Vallahi sahada olursa kafaları iş yaparlar. Ama son günlerdeki dedikodular, ne bileyim işte konuşmalar, federasyon başkanının yaptığı açıklamalar falan, ortalık bir yangına yerine döndü yine bir maç sonrasında, bizim her zamanki gibi.
2: Evet, çok üstlerine gidiyorlar.
3: Çok ya. Yani üstlerine gidiyorlar, bence haklı üstlerine gidiyorlar da, orada sana katılmıyorum. Yani üstlerine çok gitmiyorlar yani aslında.
1: Kafaları biraz daha sahada olmaları
3: evet, evet.
1: Gerekiyor.
3: Biraz yani konsantre olmaları lazım. Dış böyle sosyal medyaydı, YouTube'tu falan, o işleri biraz bırakmaları lazım. Saçları maçları normal renklerine döndürüp bizi şöyle gaza getirsinler artık da biz de futbol, Dünya Kupası'na bir zevk alalım yani.
2: Evet.
1: Peki arkadaşlar, çok teşekkürler. Biz sevgili teşekkür Eray, sevgili Onur. Her zamanki klasik kapanışımızı yapalım. Şampiyon
3: Türkiye.
1: Türkiye diyelim. Başka bir Dünya Kupası özel programında beraber olacağız.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Halit Zincirli Kuyu, aksiyonda Zincirli Kuyu Beylikdüzü aralıklarla oldukça yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey hasta Seyran Tepe etkili. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Carrefour'sa da Pay4'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için...

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, Kömbi'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar Kömbi'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbi'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Nescafe Express modu

0: ve gir çekilişe katıl.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: kum, güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Bursa 30, İzmir 33, Antalya 29, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Halit Zincirli Kuyu, aksi yönde Zincirli Kuyu Beylikdüzü aralıklarla oldukça yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe etkili. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Çetin Kaya'dan Babalar Günü'ne özel.

kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan takip.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başlıyor.

0: devam et. İş stresin azalsın.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın. Rahat mısın?

0: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Batıyor sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor. Yolda kalacağım.